insan kaç kere tutar? Yandıkça ateşi gitgide fark etmiyor. Yaranın üçü beşi

Güneş batmadan yıldızlar görünmez elbette. Gelecek günler ne alır ne verir bilemem. Bildiğim şarkılar biten aşkların cenaze törenleridir. Bir şarkı söyle göm gitsin. Göm gitsin yalanları. Göm gitsin yalnızlığı. Göm gitsin acıları. Sonra da otur yüreğin yeşerene kadar ağla. Bırak. Bırak başka bir yerde büyüsün o bebek.

Gecelerce girmedi gözlerime uyku. Ne sabrım kaldı ne de taş. Dinmiyor bu gözyaşım.

0: Reklam tanıtır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34

0: Dert.
1: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
3: Cam Balkon'dan şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
4: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
8: Arkadaş Kundura yaşa tişanında, Arkadaş Kundura üzüm nişanında.
9: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
10: SML Restorant ve Catering.
11: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
10: 0533 974 4590.
11: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
10: SML Restorant ve Catering, Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
12: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
13: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
14: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
15: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya. Yayın siz neredeyseniz orada.

0: reklam kazandırır.
1: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı mavi beyaz eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirim.

0: sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
1: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
2: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33

0: 0324 325 33 38.
1: Melpa Arçelik Mezitli'de, adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82. Özel Modern Tıp Merkezi'nde iç hastalıkları uzmanı Doktor Ali Köşker hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi 2. Çevre Yolu üzeri Anıt Kavşağı civarında. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
2: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501-686-4044.
3: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A. Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0-324-357-30-30. Renault Dacia Gürsoy Grup. Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
4: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer, Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Şelale Kültür, Sanat ve Sosyal Yaşam Merkezi temel atma törenine katıldı. Tarsus Şelalesi'nin yanı başında inşa edilecek merkezin, kentin köklü tarihini ve zengin kültürel birikimini yansıtması, sanatın ve sosyal yaşamın buluşma noktası olması amaçlanıyor. Tesiste yurttaşlar için birçok kullanım alanı olacağını ifade eden Başkan Seçer,

0: Otel, 500 kişilik açık, 500 nikah salonu, 4 adet toplantı salonu, 464 kişilik tiyatro, konser etkinlikleri için çok amaçlı salon, 2 sergi salonu, 2 eğitim atölyesi, restoran, açık etkinlik alanı, 5000 metrekare yeşil alan ile 90 araç kapasiteli otoparkın yer alacağını belirtti. Kreşlerle ilgili yeni mevzuat nedeniyle belediyelerin çalışma alanlarının daraltıldığını belirten Başkan Seçer, bakanlık belediyelerin kreş konusunda çalışma yapmasını pek istemiyor. Mevzuatlarda değişiklikler yaptı, iş daha da zorlaştı. Bunun için birkaç sene önceden farklı bir konsept geliştirdik ve Toroslar, Mezitli ve Silifke'de çocuk kampüslerini hayata geçirdik. Anamur'da bir çocuk kampüsünün inşaatı devam ediyor, Tarsus'ta da temelini atacağız diye konuştu. Kentlerin sorunlarının olabileceğini ancak doğru zamanda tespit edilerek, doğru müdahale ile kentin yararına olacak şekilde tüm sorunların aşılabileceğini belirten Başkan Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi kentteki sorunları aşacak kadroya ve mali güce sahip. Türkiye'de en değerli, en iyi yönetilen, mali ve belediye disiplini en iyi olan belediyelerden biriyiz. Biz ilk günkü kararlılık ve inançla çalışmaya devam edeceğiz dedi. Kentin menfaati noktasında yapılacak her hizmette parti ayırt etmeksizin işbirliğinin çok önemli olduğunu ve büyük şehir olarak buna daima açık olduklarını söyleyen Başkan Seçer, hizmete siyasetin karışmaması gerektiğine dikkat çekerek 13 ilçede farklı siyasi partiler de olsa Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak severek işbirliği yapıyoruz. Çünkü vatandaş partisi ne olursa olsun asgari müşterekle birleşen yöneticileri takdir eder ifadelerine yer verdi. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 5.'si düzenlenecek Uluslararası Tarsus Festivali 6-7-8 Kasım 2026 tarihlerinde kültür, sanat ve tarih dolu programıyla ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor. Festival hazırlıkları kapsamında Festival Komitesi tarafından koordinasyonun güçlendirilmesi, ortak çalışma alanlarının geliştirilmesi ve Tarsus'un tarihi, kültürel ve turistik değerlerini geniş kitlelere ulaştıracak güçlü bir organizasyon anlayışı için kurumlarla görüş alışverişinde bulunuldu. Haberlerin detaylarına Mersin Beltehir adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtır.
2: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
3: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve Elektronik Ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
4: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
5: Gökhan Eğitim Kurumları.
4: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
6: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
7: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 3030 Renault Dacia Gürsoy Grup. Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
8: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli

0: Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
1: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
4: Altıncı NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi Ankara'da başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iki gün boyunca sürecek zirve nedeniyle programı oldukça yoğun. Ukrayna'daki durum ve ittifakın güneyinde son dönemde meydana gelen gelişmelerin ele alındığı zirveye NATO üyesi 32 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarının yanı sıra 100'e yakın bakan, çok sayıda üst düzey diplomat ve uluslararası kuruluş temsilcileri katılıyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 2021-2024 dönemindeki konser harcamalarına ilişkin 14 sanığın yargılanmasına devam edildi. Ara kararını açıklayan mahkeme, bilirkişi raporunun beklenmesine, bazı sanıkların yurt dışı çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol şartlarının kaldırılmasına, diğer sanıklarınsa mevcut halinin devamına hükmetti. Duruşma 16 Ekim'e ertelendi. Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesine bağlı Haydarlı Beldesi Belediye Başkanı Süleyman Çetinkaya evinin önünde bıçaklı saldırıya uğradı. Başkan Çetinkaya'nın yara almadığı saldırıda oğlu Yusuf Çetinkaya arbede sırasında yaralandı. AK Parti İl Başkanlığı saldırıyı kınadı. Tahliye olup çıktı ancak ikinci cinayeti işledi. Muğla'da yaşanan tartışmada tüfekle vurulan 44 yaşındaki Halil K. hayatını kaybetti. Olayın ardından saklandığı mezarlıkta yakalanan 35 yaşındaki Coşkun K.'nın 11 yıl önce de eniştesini öldürdüğü, yakın zamanda tahliye olduğu belirtildi. Suriye'nin başkenti Şam'da Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un konakladığı otelin yakınlarında patlama meydana geldi. Patlamada 4'ü polis, 18 kişinin yaralandığı bildirildi. Patlama sırasında Macron'un Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara'yla görüşmek için Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda olduğu belirtildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri kent genelindeki otellerde yangın güvenliği denetimlerini sürdürüyor. Denetimlerde yangın güvenlik sistemleri kontrol ediliyor. Konaklama tesislerinde gerçekleştirilen denetimlerde otellerin yangın yönetmeliğine uygun olup olmadığı inceleniyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Silifke'de Cılbayır'la Karakaya mahallelerini birbirine bağlayan yolda satıya asfalt kaplama çalışmasını tamamladı. Çalışmayla 8 kilometrelik yol asfaltla buluştu. Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki Silifke yol ağında stabilize yol kalmadı. Mersin'in Anamur ilçesinde düzenlenen istişare toplantısında bölge muz üreticileri sektörün sorunlarını ve çözüm önerilerini masaya yatırdı. Yayımlanan sonuç bildirgesinde ithal muza yönelik kısıtlamaların artırılması, yerli muzun zincir marketlerde daha fazla yer alması ve bölgede ortak fiyat standardı oluşturulması çağrısı yapıldı. Mezitli Devlet Hastanesi'nde sona gelindi. AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, Mezitli Devlet Hastanesi'nin yol çalışmalarının tamamlanmasının ardından 2026 yılı bitmeden hizmete açılacağını duyurdu. Hastane günlük 20 bin kişiye hizmet verecek. Mersin'in Tarsus ilçesinde motosikletler çarpıştı. Kaza sonucu biri çocuk, 3 kişi yaralandı. Mersin'in Bozyazı ilçesinde sazlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
5: Haberler.

0: Engin Narşap'ın sunumuyla manşet başlıyor.
1: Günaydın sevgili izleyicilerimiz, sevgili dinleyicilerimiz ve sevgili takipçilerimiz. Bugün 8 Temmuz Çarşamba ve yeniden sizlerle birlikteyiz. Yine yeni gün, herkese hayırlar, mutluluklar ve bol kazançlar getirsin temennisiyle yine güzel bir gün olsun diyerek programımıza başlayalım. Bizleri İçel TV, San TV ortak canlı yayından izliyorsunuz. İçel TV ve San TV ait sosyal medyalarda sizlerle birlikteyiz ve San FM radyomuz vasıtasıyla da radyolarınızdayız. Radyo dinleyicilerimize de buradan selam ve sevgilerimizi iletiyoruz. Hayırlı yolculuklar diliyoruz eğer seyir halindeyseniz. İş yerindeyseniz, esnaflarımız dükkanlarında, iş yerlerinde dinliyorsanız hayırlı, bol kazançlı bir gün olsun ve seyahat halindeki vatandaşlarımıza da hayırlı yolculuklar dileyelim. Evet, ama trafik kurallarına da dikkat edelim diyelim sevgili seyircilerimiz. Evet, tabii biliyorsunuz gündem NATO zirvesinin Türkiye'de yapılıyor olması, Trump'la Sayın Cumhurbaşkanı arasındaki diyalog, konuşmalar, yapılan açıklamalar, baktığınızda olumlu açıklamalar. Hatta özellikle Trump'ın üstüne basa basa aslında Erdoğan, çok sevdiğim Erdoğan olmasaydı bu zirveye katılmazdım, onun için bu zirveye katıldım sözleri de önemli sevgili seyircilerimiz. Çünkü NATO üyesi ülkeler biliyorsunuz Trump'la ilgili bir planlama yapmak istiyorlar. Hatta Trump'sız bir planlama yapmaya çalışıyorlar. Çünkü gördüler ki

Trump istediği zaman rest çekebiliyor, çekilebiliyor, ne haliniz varsa görün diyebiliyor. İşte bunu anladı hem NATO üyesi ülkeler hem de Avrupa Birliği ülkeleri. Ya bu nedenle hani Trump'ın söylemleri önemli, gelmesi önemli, NATO zirvesine katılması önemli. İşte yapılan açıklamalarda özellikle biliyorsunuz Türkiye'nin F-35'lerle ilgili süreçle ilgili Türkiye'nin içinde dahil olduğu o projenin ve Türkiye'ye F-35'lerin satışıyla ilgili verilen bir mücadele var. Türkiye parasını vermiş. Türkiye de diyor ki tamam ben parasını verdim yani peşin peşinde verdim. Onları bana verin diyor. Sonra biliyorsunuz Kaan için uçak motoru talebi var. Daha önce Trump demişti ki evet motor satışı gerçekleşecek Türkiye'ye. Hatta Amerikan basını Trump'ın Türkiye'ye gelmesiyle birlikte yoldayken şu açıklamayı yaptılar. Müjdeyle gidiyor. Yani bir müjde verecek diye de Amerikan medyası yazdı, çizdi. Televizyonlarda bunu tartıştılar, söylediler. Neydi o müjdeler? Bir tanesi katsa yaptırımlarının kaldırılmasıyla ilgili artık bunu kaldırmamız lazım. Yani Erdoğan benim dostum. Dostumu daha çok sıkıntıya sokmamam lazım. Bir takım yaptırımlarla onu boğmamam lazım. Aslında o kadar ülke var ki yaptırım uygulanacak varken dostum olan Erdoğan'ı ve Türkiye'yi bu yaptırımlarla yıpratmamalıyım diye açıklamalar yaptı. Bunlar önemli gelişmeler, olumlu gelişmeler. Tabii Trump bunları söyledikçe, Türkiye'de iyi mesajlar verdiği müddetçe kudurat bir ülke var, İsrail. Yani neredeyse kendi kendini ısıracak. Hani akrebi düşünün, akrebi bir çerçevenin içerisine alın veya bir yuvarlağın içerisine alın ve etrafını yakın. Akrebin yapacağı tek şey, yani ateşe gidip kendini yok etmek yerine kendi kendini imha etmeyi seçiyor. Şimdi İsrail öyle bir durumda. Yani kendi başının etini yiyecek. Bunu da çok net bir şekilde açıklamalarla görüyoruz. Özellikle Trump'ın yaptığı, Türkiye lehine yaptığı açıklamalarıyla ilgili yorumlamalarında hem kendi basınları hem politikaları hem de katil Netanyahu'nun yaptığı açıklamalara baktığımızda çok büyük bir endişe duyduklarını çok net bir şekilde ifade ediyorlar. Yani bunu saklamıyorlar. Ne diyelim? Hani vardır ya bizim belediyelerimiz bir çalışma yaparken bir tabela asarlar verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz diye. Biz İsrail'e şunu söylüyoruz. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür de dilemiyoruz. Hak ettiniz çünkü. Daha çok rahatsızlık vermeye devam edeceğiz. Sıkı durun demeye de devam edeceğiz. Katil İsrail'e. Şimdi NATO ile fotoğraf detay, NATO'nun aile fotoğrafındaki detay dünyada gündem oldu. Bir ülke iki lider. Sevgili izleyicilerimiz, Türkiye'de gerçekleştirilen NATO zirvesinde dün akşam çekilen aile fotoğrafı kısa sürede gündem oldu. Sebebi ise Çekya'nın iki lider tarafından temsil edilmesi. Liderler ise fotoğraf için birbirine en uzak noktayı seçti diyor sevgili izleyicilerimiz. Peki bu gerilimin nedeni neydi? Çekya hem Cumhurbaşkanı hem de Başbakan düzeyinde iki ayrı heyetle Ankara'ya gelmesi dikkat çekmişti. Heyetleri de bakanlar karşılamıştı sevgili izleyicilerimiz. Söz konusu ülkenin Başbakanı ve heyeti Ankara'da Ticaret Bakanı Ömer Bolat tarafından karşılanırken kısa süre sonra Cumhurbaşkanı taşıyan ikinci hükümet uçağı da Esenboğa'ya indi. Cumhurbaşkanı'nın ise Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy karşıladı diyor. İki liderin aynı havalimanında kısa aralıklarla yola çıkmasına rağmen ayrı uçaklarla Ankara'ya gelmesi ülkedeki iç siyasi gerilimin NATO sahasına taşındığı yorumlarına yol açtı. Zirve krizi mahkemeye taşınmıştı bu arada. NATO zirvesine katılım Başbakan ile Cumhurbaşkanı arasındaki anlaşmazlığın son halkası oldu. Geleneksel olarak her iki ismin de yer aldığı heyette Cumhurbaşkanı'nı istemeyen Başbakan'ın kararı mahkemelik olmuştu. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı konuyu Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı. Mahkemenin verdiği ihtiyati

bir kararı sonrası Cumhurbaşkanı'nın da heyette yer almasının önü açıldı diyor. İşte biri solda, biri en sağda, uç köşelerde sevgili izleyicilerimiz, en uç köşelerde ikinci sırada. Yani üstten ikinci sırada biri sağda, biri solda, en uç köşelerde Çekya'nın Cumhurbaşkanı ve Başbakanı sevgili izleyicilerimiz en uzak noktada, birbirlerine en uzak noktada yer aldılar NATO aile fotoğrafında. Evet, tabii İran'dan ABD'ye tehditler var bu arada. Ezici bir yanıt verilecek diyor. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, ABD'nin İran'la varılan mutabakat zaptını birçok alanda ihlal ettiğini belirterek zorbalık ve şantaj dönemi sona erdi. Bu yol hiçbir yere varmaz, boyun eğmeyeceğiz açıklamasında bulundu. Yani aslında bu biraz da artık kabak tadı vermeye başladı biliyorsunuz. İran'da Amerika arasındaki bu durum. Ya bir bakıyorsunuz, bir açıklama yapılıyor, heyetler arası görüşmeler gerçekleşiyor. Birbirleriyle ilgili çok güzel mesajlar veriyorlar. Anlaşmaya geldik, tamam işte oluyor, bitiyor, güzel haberler, işte çok iyi anlaştık, her konuda anlaştık, şu konuda anlaştık diye iki tarafın açıklamaları oluyor. Bir bakıyorsunuz masadan kalktıktan sonra, hatta kalkmadan bir husumet başlıyor ve birbirlerine bomba atıyorlar. Bir taraf diğer tarafı tehdit ediyor, diğer taraf seni yıkarım, yakarım, yok ederim tehditleriyle devam ediyor. Tabii bu gerilim aslında baktığınızda biraz da bir komplo teorisini beraberinde getiriyor. Neden komplo teorisini beraberinde getiriyor? Altın sert bir düşüş gerçekleştirdi. Bir bakıyorsunuz bu tür bir müdahale, yani müdahaleden kastım şu, bir gerilim olması altını hemen yükseltiyor. Veya işte doları düşürüyor, çıkartıyor, işte petrol fiyatları iniyor, yükseliyor. Yani işin açıkçası sevgili izleyicilerimiz, birileri sanırım, ya bu bir komplo teorisi tabii ki, birileri sanırım kasasını doldurmak için bir şeyler yapıyor, bir şeyler deniyor. Yani akıllar artık bu soru gelmeye başladı. Çünkü bakıyorsunuz petrol fiyatları bir anda yükseliyor, bir anda düşüyor. Varil başına birer petrol fiyatı bir bakıyorsunuz diplere kadar geliyor, 79 dolara kadar düşebiliyor. Yani yüzün altına düşebiliyor, yüzün üstüne çıkmıştı biliyorsunuz. Yani bir şeyler oluyor. Anlaştık dedikleri konuda masadan kalkınca anlaşamıyorlar. Yani evet anlaştık, açıklamalar yapılıyor, anlaştık, tamam her şey iyi güzel, tamam bundan sonrası artık önümüz boğazı da açılacak, şöyle olacak, böyle olacak, her konuda anlaştık. Masadan kalkmadan daha bir bakıyorsunuz tekrar tehditler, tekrar ben seni yakarım, yıkarım, yok ederim, ben sana daha çok büyük karşılık veririm, benim sana ezici bir kuvvet, sen benim üstünlüğümü daha da fazla hissedeceksin gibi gibi gibi söylemler piyasada bir takım değişikliklere yol açıyor. Özellikle ekonomi konusunda rakamsal konularda değişiklikler oluyor, fark ettiniz mi bilmiyorum. Yani birileri yine bir şeyler deniyor sevgili izleyicilerimiz. Düşünsenize iki ülke arasında yaşanan bir durum tüm dünyanın ekonomik koşullarını ilgilendiriyor. Ya böyle bir şey olabilir mi? Mesela bakın Rusya-Ukrayna savaşı ilk patlak verdiğinde yine böyle ekonomiye yansıdı. Ya birçok ülke, hatta birçok ülke iflasın eşiğine geldi biliyorsunuz. Sonra o yetmezmiş gibi İran ve Amerika arasında bir savaş patlak verdi. Yine ekonomik açıdan birçok konuda fahiş fiyatlar, uçurumlar söz konusu oldu. Şimdi hala aynı şeyler yaşanıyor. Bakalım nasıl bir, tekrar parantez için alalım, nasıl bir komplo teorisi uygulanmaya çalışılıyor? Bunu da merak ediyoruz. Altın ve petrolde yine dengeler değişti. Piyasalar alev aldı. Buyurun. Anlatmaya çalıştığım bu işte. Altın ve petrolde dengeler değişti. Piyasalar alev aldı. Hürmüz Boğazı'nın ticari gemilerin saldırıya uğraması ve ABD-İran arasındaki çatışmalarla Orta Doğu'da tansiyon yeniden yükseldi. Brent petrol 76-60 dolarla son 2 haftanın zirvesini test etti. Öte yandan altın da ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının petrol fiyatlarını ve doları yükseltmesiyle çarşamba günü yaklaşık bir haftanın en düşük seviyesine geriledi

ABD-İran arasındaki anlaşma ve Hürmüz Boğazı'nın açılmasıyla petrol fiyatları düşüşe geçmiş. Perşembe günü 70-15 dolara kadar gerilemiş ve 4 ayın en düşük seviyelerini görmüştü. Petrol fiyatları 70-50-72-50 dolar bandında bir seyir izliyordu. 76 dolardan düşünün 70 dolarlara, 72 dolarlara o bantta izliyordu. Son olarak bölgede yeniden tansiyonun yükselmesi petrol fiyatlarını da etkiledi. Hürmüz Boğazı'nda Suudi Arabistan ve Katar tankerlerinin saldırıya uğraması, ABD ordusunun da İran'a yönelik yeni hava saldırısı ve ABD'nin İran petrolünün satışına geçici olarak izin veren lisansı iptal etmesiyle piyasalarda dengeler yine değişti. Petrol fiyatındaki son duruma bakacak olursak 70 dolar bandında seyreden 72 dolarda tamamlamıştı. Dün de %5,41 primle 75,93 dolara yükseldi. Bakın bir açıklama, bir öfkeli açıklama petrolü maşallah oynatabiliyor. Petrolü, doları, altını yükseltebiliyor, indirebiliyor. Ya kasamız boşaldı. Ya oradan bir iki sert çıkışta şunu bir yükselt de kasayı biraz dolduralım. Ya olay böyle bir hal almaya başladı. Tamam, kasamız doldu. Tamam, şimdi iyi mesajlar verebilir miyiz? Güzellikler, böyle gülücüklerle mesajlar verebilirsin. Pat gülücük. İran'la anlaştık. Her şey mükemmel gidiyor. Yakında biz bunu ilan edeceğiz. Açıklamaları yapıyor. Allah kahretsin. Kasamız yine boşaldı. Sen yine sert bir açıklama yap. İran'a saldıracağız. İran'ı mahvedeceğiz. İran'ı yok edeceğiz. Bir bakıyorsun. Yine fiyatlar yükseliyor. Uçuşa geçiyor. Yine birilerinin kasası doluyor. Bu doldur boşalt, hani askerde vardır ya sevgili izleyicilerimiz, silahlarınızı her nöbet dönüşü veya nöbete gitmeden önce doldur boşalt yaparsınız. İşte maalesef böyle bir durum. Petrol fiyatları da bir yükseliyor, bir alçalıyor, bir düşüyor. Altın da öyle. Yani anlayacağınız piyasalar o kadar artık güvenilir olmaktan çıktı. İnsanlar parasıyla veya elindeki sermayesiyle ne yapacağını şaşırdı. Bakın, altının yükselmesi biliyorsunuz savaşla birlikte altın yükselmişti. Böyle müthiş rakamlara kadar yükselmişti. Bir anda fırlamıştı. Herkes ne yaptı? Evini sattı, arabasını sattı, iş yerini sattı. Altın aldı. Sonra altın düşmeye başladı. Altın düşmeye başlayınca bu sefer yatırımcı veya yatırım düşünen insanlarda büyük mağduriyetler yaşandı. Şimdi aynı yatırımcılar, yani yine sermayesi olanlar kafa karışıklığı içerisinde. Ya biliyorsunuz ülkede artık ev satışları da durdu. Fiyatları da düştü. Artık kimse, hani eskiden yatırımını ne yapıyordu? Ya işte bana gelir getirsin diye eve bağlıyordu parasını, ev alıyordu, evler alıyordu veya daireler alıyordu. Şimdi o da durdu. Dikkat edin, etrafınıza bakın, hemen hemen birçok noktada satılık yazılarını görürsünüz. Yani kiralıklar çok az görülmeye başladı. Satılık ilanlarını çok görüyorsunuz, görüyoruz. Tabii buraya da yatırım şimdi kafaları karıştırdı. İnsanlar nereye yatırım yapacağını şaşırdı. Çünkü diken üstünde, yani ya da Trump'ın iki dudağı arasında. Bakın, gerçekten dünyayı Trump'ın cümleleri dizayn ediyor. Yani Trump iyi cümle sarf ederse piyasalar rahatlıyor, kötü cümle sarf ederse piyasalar kötüleşiyor. Ya düşünsenize, koskoca dünyadan bahsediyoruz. Koskoca dünya Trump'ın iki dudağının arasından çıkacak cümlelerle şekil alıyor. Ya şimdi aklı mantığı olan insanların bunu kabul etmesi mümkün mü? Değil, ama gerçekler bu. Gerçekler bu. Yani Trump bugün hani altın yumurtlayan tavuk misali. Hani niye bu kadar önemli, niye bu kadar değerli, niye bu kadar korunuyor? İşte bu abi, adam ağzından çıkacak iki cümleyle ülkeleri perişan edebiliyor ekonomik açıdan. Yaptırımlar uyguluyor. Yaptırımlar uyguladığı yerde çok büyük sıkıntılar yaşanıyor. Ekonomik sıkıntı. İran zaten biliyorsunuz kendini doğrultamadı. O kadar zenginliğin, o kadar petrol zenginliğin içerisinde o yaptırımlar olmasa İran dünyanın sahibi olurdu herhalde.

İşte bakın orada duruyor iki dudağının arasında. Öyle bir şarkı da var değil mi? İki dudağın arasında. İki dudağın arasından çıkacak her söz önemli. O yüzden bu aralar Türkiye havasının Trump'a iyi gelmesini temenni ediyoruz. Bu süreç içerisinde geldiği günden itibaren, Türkiye'ye geldiği günden itibaren iyi cümleler sarf ediyor. Ama işte İran'la bir şeyler oluyor sevgili izleyiciler. Şu İran'la aslında müzakere etmek istiyor ama İsrail bırakmıyor. İsrail var ya, İsrail çok şeytan bir ülke. Yani İsrail ortalığı karıştırmada, iç karışıklık çıkartmada, provokatif eylemler yapma noktasında bir numara. Bakın bunu inkar etmemek lazım. Yani nerede, nasıl, ne şekilde kimisini parayla satın alıyor. Ülkemizden de satın aldığı hainler var biliyorsunuz İsrail'in. İsrail'e çalışan nice insanlar yakaladı MİT biliyorsunuz. Paketledi onları da. Daha yakalanmamış, daha İsrail'e ajanlık yapan, aslında farklı bir cümle kullanacaktım ama İsrail'e ajanlık yapan o kadar hain var ki hala ülkemizde. Diğer ülkelerde de öyle. İran'da da öyle. Yani dikkat edin, bu kadar üst düzey yetkililerinin infaz edilmesi, öldürülmesi normal değil. İçeriden bir destek var. Hal böyle olunca bu sefer hep diken üstünde oluyor. Bakın Suriye de öyle. Suriye'de de karışıklık yaratmaya çalışıyor. Türkiye'nin Suriye'de hakimiyet sağlamasını istemiyor mesela İsrail. Trump'la iyi ilişkiler içerisinde olmasını istemiyor mesela İsrail. Trump'ın Türkiye ile ilgili bu yakınlaşmasını, bu dostluğunu, bu ortak çalışma isteğini baltalamaya çalışıyor zaman zaman. Bakın şimdi Trump, bakın bunu bir kenara not edin. Trump bu zirveden döner dönmez Netanyahu katilin yapacağı ilk iş gidip ayaklarına kapanmak olacak. Göreceksiniz, bakın bunu yapacak. Ayaklarına kapanacak. Türkiye ile ilgili verilen o müjdeli haberlerle ilgili bir U dönüşünün yaptırılması için, bir çark edilmesi için mücadele verecek. Bunu hep birlikte göreceğiz. Ama en güzeli de neydi? En güzeli Yunanistan Mitsotakis'in Türkiye'ye gelişi. Ezel, bizde o görüntüler var mı? Yunanistan Mitsotakis Türkiye'ye gelirken öyle uçakla havalimanına inerken, işte askeri bando karşılarken, Mehteran karşılarken. Ben bugün bir video izledim. Yani haberleri çok fazla izlemedim bu aralar. O yüzden konuya biraz uzağım. Yani Mitsotakis geldiğinde Mehteran takımı Ceddin'den ya marşını çalmış. Doğru mu? Bunu çok merak ediyorum ben. Eğer öyle bir şey olduysa gerçekten çok güzel bir mesaj olmuş. Ama tabii biliyorsunuz Mehteran bizim için önemlidir. Mehteran takımının bu performansı önemlidir. Yani bilinçli değildir veya kasıtlı değildir. Ceddin'den biliyorsunuz bizde hemen hemen her organizasyonda söylenen bir maaştır. O yüzden bunu farklı yerlere çekmeye gerek yok. Mitsotakis'in de gülen yüzüyle girişi var. Yani hem bir yandan Ceddin'den çalıyor, bir yandan da Mitsotakis gülerek böyle sevinçli sevinçli içeri giriyor, alana geliyor. Bunlar güzel görüntüler sevgili izleyicilerimiz. Aslında şunu anlatmaya çalışıyorum. Biz kimseye düşmanlık beslemiyoruz. İşte bak, Mitsotakis Ankara'da külliyeye geldiği sırada çalan marş sosyal medyada gündem oldu diyor haberde de. Dikkat çeken Mitsotakis geldiği sırada Ceddin deden Neslin baban marşı çalındı. NATO zirvesi kapsamında üye ülkelerin liderleri Ankara'ya geldi. Cumhurbaşkanlığı külliyesinde hükümet başkanları ve eşleri onuruna resepsiyon düzenlendi. Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'in külliyeye geldiği anda Mehter takımının Ceddin deden Neslin baban marşını çalması dedik. Ya sıra o esnada ona gelmiştir canım. Şimdi siz de öküzün altında buzağı aramaya kalkmayın değil mi? Yani sonuçta Mehteran'ın bir repertuarı var. O repertuarı yerine getiriyor. O esnada da tesadüfen Mitsotakis gelirken Ceddin deden Neslin baban marşı denk gelmiştir. O çalınmıştır. Yani hani bu özellik, ama zaten dikkat edin. Ya ben Mitsotakis'i İlk defa bu marş eşliğinde çok güzel güldüğünü tespit ettim.

Yani şirin bir gülüşü var. Hani bebeksi bir gülüşü var. Baktığınızda aslında bizim Yunanistan'a daha çok dinletmemiz lazım bu marşı. Anladığım kadarıyla bu marş onlarda bir tebessüm etmeyi sağlıyor ve güzel mesaj işte burası. Sesi var mı Ezel'cim? Evet. Evet işte burası. Biraz dinleyelim mi Ezel'cim?

0: Güzel olmuş bence. Bak gördünüz mü o anlatmak istediğim şeyi? Yüzlerindeki o güzel tebessüm. İnsanlar böyle tebessüm ettikçe güzeller. Ya aslında bizim Yunanistan'dan bir problemimiz yok. Onlar problem yaratmaya çalışıyor. Sadece mesele bu. Bakın mesele bu. Yani bizim hiç Yunanistan'la it dalaşına girdiğimizi gördünüz mü? Veya onlarla ağız dalaşına girdiğimizi gördünüz mü? Duydunuz mu? Herhangi bir askerimizin onlara laf attığını duydunuz mu? Yok. Ama onlarda böyle bir garip bir güruh var. Garip bir böyle kitle var. Bak ne kadar mutlular görüyor musun? Yüzlerindeki tebessüm, o yürüyüş, o heyecan. Bunlar güzel şeyler. Ve bence tesadüf olmuştur marş. Çünkü Mehteran orada zaten. Her gelen lider için o esnada zaten bir program akıp gidiyor hala orada. Çünkü sadece ülke liderleri yok. Aynı zamanda bakanlar da giriş yapıyor. Onlar da oradayken zaten Mehteran orada marşları sıralamaya devam ediyor. Ve güzel bir tesadüfle Ceddin Dede Nesrin Baba'nın marşı da Yunanistan'ın Miçotakis'e karşılama yapılması, Miçotakis'in gülücük atması, bebeksi bir gülüş yapması eşiyle birlikte. Bence bunlar önemli şeyler, önemli kareler. Bence bunların bir milat olması lazım. Bence artık Yunanistan'ın Türkiye'yi düşman olarak görmekten ziyade dost olarak görmeyi tercih etmesi lazım. Çünkü yanına Türkiye'yi alan bence kazanacak. İşte görüyorsunuz NATO zirvesi. Yani NATO zirvesinin neden Türkiye'de yapıldığı, Türkiye'nin burada tam bir koordinatör rolü alması ve NATO'nun zirvedeki alınacak kararların çok önemli kararlar olduğunu ve bu kararların sadece bir ülkeyi değil, tüm dünyadaki ülkeleri etkileyecek kararların alınacağı bir alan olacak. Şimdi zaten sonuç bildirgesi, zirve bittikten sonra sonuç bildirgesinde açıklamalar da yapılacak. Hangi konular üzerinde neler konuşulduğu ile ilgili. Tabi biliyorsunuz savaşlar mutlak surette birinci öncelikli konulardı. Yaşanan sıkıntılar. Bakalım nasıl bir zirve ve bu zirve sonunda neler yaşanacak. Hepsini hep birlikte inceleyeceğiz ama bu zirve uzun bir süre konuşulacak. Yani hem Türkiye basınında hem de yabancı ülkelerin medyasında ve basınında bu zirve uzun soluklu bir şekilde konuşulacak. Çünkü dünyanın gözü bu zirvede. Yani Türkiye'ye sadece yabancı ülkelerin liderleri, başbakanları veya dışişleri bakanları değil, aynı zamanda iş adamları da geldi. Aynı zamanda sivil toplum örgütleri de geldi. Aynı zamanda medyası, basını da geldi o ülkelerin. Yani yanlış hatırlamıyorsam 3000'in üzerinde bir medya ordusu takip ediyor bu zirveyi. Yani yabancı, Türk, hepsi karışık bir şekilde bu zirveyi takip ediyorlar. Dünyanın gözü bu zirvede. Önemli bir zirve. Bu nedenle bakalım nasıl bir sonuç çıkacak. Hayırlara vesile olsun. Yani tüm dünyanın huzuruna vesile olsun. Gazze'nin refahına vesile olsun. İsrail'in yok oluşuna vesile olsun. İsrail'in dizginlenişine vesile olsun. Rusya-Ukrayna savaşının bitişine vesile olsun. Suriye'de suların durulduğu, artık yeni yönetimin ülkeyi idare etmesine yorulsun bu sonuçlar. Ve tabii ki İran'la Amerika arasındaki bu husumette son bulsun. Buna da vesile olsun bu zirveden çıkacak olan kararlar. Yani aslında dünyaya bir huzur gelsin artık. Yani silahlar patlamasın, insanlar ölmesin, çocuklar katledilmesin. Kimse seyirci kalmasın yaşanan tüm sıkıntılara. Bu nedenle bu zirve önemli. Zirveden çıkacak sonuçlar da daha önemli. Evet, şimdi Ali Gürkan Şamiloğlu'na gideceğiz gündeme dair bilgileri almak için. Sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ve ben sözü Ali Gürkan Şamiloğlu'na bırakıyorum.
1: Merhaba, günaydın. İçer TV ve San TV seyircilerimize, radyo dinleyicilerimize güzel, mutlu bir gün diliyorum efendim. Gündeme bakalım. Gündemde neler var? Tabii hem Türkiye gündeminde hem de dünya gündeminde Ankara'da gerçekleştirilen, dün başlayan, bugün de devam edecek olan NATO zirvesi var. NATO zirvesinde önemli kararlar alınıyor ve bu kararlar dünyayı, bölgeyi ve Türkiye'yi de yakından ilgilendiriyor. Şimdi tabii NATO zirvesinde ikili görüşmeler gerçekleştiriliyor. Özellikle de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ABD Başkanı Donald Trump arasında yapılan görüşmeler ve iki ülke, Türkiye ile ABD heyetler arasında yapılan görüşmeler dünyanın gündeminde, Türkiye'nin gündeminde. Şimdi tabii bu görüşmelerde Donald Trump, ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştüğünde Türkiye'ye Aralık 2020'den beri uygulanan KATSA yaptırımlarının kaldırılacağını açıkladı. Bu önemli. Ayrıca tabii ABD Kongresi Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın almasının KATSA, yani Amerika'nın hasımlarıyla yaptırımlar yoluyla mücadele etme yasasını ihlal ettiğini hala savunuyor ve iddiaya göre bu durumda ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yönelik bu yaptırımları kaldırması konusunda elini biraz bağlayacağı görüşü de hakim. Şimdi tabii F-35 savaş uçakları, parasını verdiğimiz, satın aldığımız bizim olan F-35 savaş uçaklarının Türkiye'ye gönderilmemesi konusunda da tabii Donald Trump'la Sayın Erdoğan arasında bir görüşme gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu görüşmede bu konuda F-35 bizim için yeni bir konu değil. 5 uçağın da ayrıca sözünü aldık ve Sayın Trump'ın bize bu konuda ayrıca bir sözü var. Yani sahip olduğumuz uçakların gönderilmesi konusunda Sayın Trump her zaman sözünün arkasındadır. Hayırlı bir karar çıkacağına inanıyorum ifadesini kullandı. Ve tabii Trump da evet tamam olur göndereceğiz şeklinde bir ifade kullanmadı ama bu konuda yapmış olduğu, konuştuğu cümleler hep yuvarlak cümleler, ucu açık cümleler olmasına rağmen Trump yönetiminin sahibi olduğumuz F-35 uçaklarının Türkiye'ye gönderilmesi konusunda hemfikir olduğu ve bu yönde bir karar alındığı yönünde bilgiler var. Şimdi tabii bu zirve, NATO zirvesi devam ederken değerli seyirciler, ikili görüşmeler gerçekleştirildi. Farklı ülkelerin hükümet ve devlet başkanları ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Bu ikili görüşmelerde daha çok ekonomi ağırlıklı görüşmeler oldu. Ama zaten zirve boyunca düzenlenen çeşitli forumlarda NATO'nun askeri stratejisi, savunma harcamaları, savunma yönünde atılacak olan adımlar, NATO'ya tehdit olan ülkeler gibi konularda da hemfikir olundu NATO ülkesinin temsilcileri arasında. Şimdi tabii bir aile fotoğrafı da çekildi. Bu tür konularda olduğu gibi hani herhangi bir zirve, NATO zirvesi olur, ekonomik forum olur, çeşitli konularda, alanlarda düzenlenen fotoğraflarda, zirvelerde bir aile fotoğrafı çekilir ve bu her aile fotoğrafının üzerine de sayfalar dolusu yazılar yazılır, saatler dolusu yorumlar yazılır. Yine tabii NATO zirvesinde Sayın Erdoğan'ın ev sahipliğinde aile fotoğrafı çekildi. Bu aile fotoğrafında da yine Trump'ın yanında kim durdu, Erdoğan'ın yanında kim durdu, hangi ülke ABD'ye ve Sayın Erdoğan'a uzakta durdu, yakında durdu, hangi ülkelerin devlet başkanları, hükümet başkanları bir arada durdu, hangileri öbekleşti, hangileri bu öbekten ayrı kaldı gibi tartışmalarda, yorumlarda başladı ve devam ediyor. Şimdi tabii değerli seyirciler, şunu da aktaralım.

NATO zirvesi devam ederken protestolar da devam etti. NATO'ya karşı protestolar da devam etti. İzmir, Malatya, Samsun, Eskişehir ve Tunceli'de protestolar düzenlendi. Ankara'nın da bazı noktalarında NATO karşıtı protestolar düzenlendi. Bu zirve düzenlenmeden önce 10 günlük süreç içerisinde operasyonlar yapılmıştı ve bazı isimler gözaltına alınmıştı, tutuklanmıştı güvenlik gerekçesiyle. Ama yine buna rağmen Halk Evleri, TİP, EMEP gibi siyasi partiler ve oluşumlar yine az önce saymış olduğum kentlerde eylemler gerçekleştirdiler. Ve ayrıca tabii bu gerçekleştirilen eylemler NATO zirvesi düzenlenmeden önce yapılan operasyonlarda gözaltına alınan ve tutuklanan kişilerin serbest bırakılması konusunda oldu daha çok. Şimdi devam edelim. Tabii NATO zirvesi devam ederken İran'la gerginlik yine biraz çoğaldı. Şöyle ki haber ajansları İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan iki gemiye füze saldırısı düzenlediğini ve gemileri hedef aldığını duyurdu. Bununla birlikte Katar merkezli bir doğalgaz firmasına da yine saldırı olduğu, onun gemisine de saldırı olduğu ve geminin alev aldığı da yine haber ajansları tarafından bildirildi. Tabii bu durum nasıl etkileyecek barış görüşmelerini ve NATO'da bu konu ele alınacak mı? Ülkelerin, Avrupa ülkelerinin İran'la ticaretleri konusunda ve ABD'nin bu konudaki tavrı nasıl olacak? Bu da merakla bekleniyor. Yine tabii uluslararası gündemde yer alan bir konu var ki bu da çok dikkat çekici ve ilginç. Şöyle, geride bıraktığımız Nisan ayında seçilen ve 18 yıllık Macaristan'daki Orban yönetimine son veren Başbakan Peter Magyar, Macar Devlet Televizyonu'nun her frekansında, her yayınında yalan söylediğini belirtmiş ve baştan aşağıya Macar Devlet Televizyonu'nun yenilenmesi gerekiyor diyerek bu yönde bir talimat vermişti. Macar Devlet Televizyonu da Viktor Orban döneminde yanlı bir habercilik ve yanlı bir yayın yaptıklarını kabul ederek özür diledi, resmen özür diledi tüm dünyadan, Macar halkından ve siyah ekran paylaşarak özrünü siyah ekrana yansıttı. Bu da dünya televizyonculuk tarihinde yaşanan bir ilk olma açısından da dikkat çekti. Mersin'e gelecek olursak efendim, Mersin'de gündemde ne var? Gündemde Mersin'de şu konu var, bu önemli. Malum Mersin'in Anamur ilçesi, Bozyazı, Aydıncık ve son dönemlerde de Erdemli ve Silifke ülkemizdeki muz üretimi konusunda öne çıkan ilçeler, bölgeler. Şimdi tabii bununla birlikte Alanya, Gazipaşa var. Adana'nın bazı bölgelerinde de, hatta Hatay'ın bazı bölgelerinde de muz üretiliyor. Şimdi bütün yerli muz üreticileri, Akdeniz bölgesindeki bütün yerli muz üreticileri Anamur'da Muz Üreticileri Birliği çatısı altında toplandılar ve orada yerli muz üretimini değerlendirdiler. Muzun ithal edilmesinin önüne geçilmesini istediler. Muz ithalatının durdurulmasını istediler. Yerli muzun ülke tüketimini karşılayacak nitelikte olduğunu, hatta ithal muzdan yerli muzun Anamur muzu olarak adlandırılan ve son dönemlerde Erdemli'de öne çıktı. Erdemli muzunun hem besleyicilik açısından hem lezzet açısından ithal edilen muzdan daha değerli olduğunu belirttiler. Muz üreticilerinin desteklenmesi gerektiğini belirttiler. Zincir marketlerde, pazarlarda ithal muz değil de yerli muzun satılmasının teşvik edilmesi gerektiğini belirttiler. Ve bu konuda ilgili bakanlığa mesajlar gönderdiler ki bu önemli, hakikaten önemli. Şimdi devam edelim. Diğer bir konu da şu. Tabii malum fiyatlar, enflasyon ve fiyatlar sürekli artıyor.
geçim derdi. Bununla birlikte genelde Türkiye'de ve Mersin'de de yaz aylarında düğünler olur. Kına, nişan, düğün gerçekleştirilir. Ama son dönemde hem tüm Türkiye'de olduğu gibi Mersin'de de dikkat çeken bir şekilde düğün

0: salonlarının kına, nişan, düğün düzenlenen salonların fiyatları astronomik derecede yükselmiş durumda. Ve bununla birlikte tabii insanlar şimdilerde daha çok bu fiyatlara tepki göstererek evlerinde, sokaklarda düğün yapmak yasaklandı ama bahçelerde düğün yapmaya çalışıyorlar ya da daha sınırlı sayıda insanlarla daha küçük mekanlarda düğün yapmaya çalışıyorlar ve bu süreçte evlenecek olan çiftlerden ve ailelerinden de düğün salonlarının astronomik fiyatlar ortaya koyması, düğün organizasyonlarının astronomik fiyatlar ortaya koymasına da Ticaret Bakanlığı bir el atsın, incelesin şeklinde çağrılar var. Bu da yine önemli. Şu anda sizlere aktaracağım gündemdeki konular bunlar. Gün içerisinde ayrıntılarla haber bültenlerimizde, haber içerikli programlarımızda beraber olmaya devam edeceğiz. Söz Tekin Arşap'ta teşekkür ediyorum.
1: Evet, teşekkür ediyoruz Ali Gürkan Şamiloğlu'na verdiği bilgiler için ve hemen gazetelere geçip Türkiye ve dünya gündemindeki gelişmelerin gazetelere yansımasına şöyle bir göz atacağız. Bakalım neler yaşanmış, hangi haberler ön plana çıkmış ve ilk gazetemiz Akşam. Akşam gazetesinde katsa kalkıyor, F-35 geliyor, müttefike yaptırım olmaz. Başkan Erdoğan Ankara'daki tarihi NATO zirvesi için Türkiye'ye gelen ABD Başkanı Donald Trump'ı bizzat karşıladı. ABD Başkanı Trump, herkesin bildiği gibi, yazıldığı gibi, biz çok iyi dostuz. Sayın Cumhurbaşkanı'na çok büyük saygı duyuyorum. Eğer Sayın Cumhurbaşkanı olmasaydı ben bu zirveye katılmazdım. Türkiye bu uçakları satın aldı. Bakımı bizim sorumluluğumuz. Katsa bu ambargoları kaldırıyoruz. Artık vakti geldi. Dostlarımızın müeydeli olmasını istemiyoruz. Müeyyide uygulamıyoruz, dedi. Erdoğan ABD'den 5 adet F-35 uçağı sözü aldıklarını açıkladı. Trump da katsa yaptırımlarını kaldıracaklarını söyledi. Başkan Erdoğan, F-35 konusunu daha önce de görüştük. 5 uçağın sözünü aldık. İran-Amerika ilişkileriyle ilgili elimizden geleni yapmak suretiyle dünya barışına adım atalım diye hep birlikte çalışıyoruz. Gazze konusunda da bölgede barışın sağlanması için bu liderler zirvesini çok önemsiyoruz. Kaan uçağının motorlarıyla ilgili inanıyorum ki Sayın Trump bize verdiği müjdeyi burada da tekrar edecektir, dedi. Ve Cumhuriyet gazetesi, Trump'tan yeni vaatler diyor. ABD Başkanı sarayda F-35 mesajı verdi. Erdoğan'a övgüler dizdi. Ankara'da başlayan NATO zirvesine ABD Başkanı Trump'ın ziyareti damga vurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump'ın ortak basın toplantısında F-35 uçağı gündeme geldi. Erdoğan, geçmişte Trump'tan 5 adet F-35 savaş uçağı konusunda söz aldığını söyleyerek tutulmasını istedi. Kaan motorları konusunda olumlu mesaj verildi. Türkiye'nin F-35 programından çıkarılmasına neden olan Rusya'dan alınan S-400'ler konusundaki soruya endişem yok yanıtını veren Trump ise sıcak mesajlar verdi. Savaş uçaklarının alımında engellerden biri olarak görülen katsa yaptırımlarını kaldıracaklarını da söyleyen Trump, bunun zamanı geldiği ifadelerini kullandı, diyor. Ve Diriliş postası, Erdoğan 5 uçağın sözünü aldık, Trump F-35 dosyasıyla geldi, diyor. Ankara'daki tarihi NATO zirvesi Türkiye-ABD ilişkilerinde yeni bir sayfa açabilecek kritik mesajlara sahne oldu. ABD Başkanı Donald Trump'ın F-35 dosyasıyla geldiği zirvede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 uçağın sözünü aldık, hayırlı karar bekliyoruz açıklamasıyla dikkati çekti. Ve Hürriyet gazetesi, yaptırım kalkıyor F-35'te, sinyal iyi. Erdoğan ile Trump'ın Air Force One sohbeti, diyor. Erdoğan, Trump'ı havalimanında uçağın merdivenlerinde karşıladı. İki lider Trump'ı getiren başkanlık uçağı Air Force One'ı konuştu. Trump, uçağın Katar'ın hediyesi olduğunu ve ilk uluslararası seferini Ankara'ya yaptığını söyledi. Erdoğan, evet evet biliyorum, dedi. Trump, 800 milyon dolar yepyeni diye uçağı anlatmayı sürdürdü. Ve Karar gazetesine geçiyoruz. Çantasında F-35 var. NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak için 1000 kişilik heyetle Ankara'ya gelen Trump'a, Türkiye'yi memnun edecek bir şeyler yapacağım sözüyle neyi kastettiği soruldu. Katsa yaptırımlarının kaldırılacağını açıklayan Trump, F-35 satışına ilişkinde neden olmasın ki? Cumhurbaşkanı Erdoğan ise 5 uçağın sözü verilmişti. Sayın Trump her zaman sözünün

kasındadır ifadesini kullandı. Ve Korkusuz gazetesi, geçim derdindeki vatandaşın geldiği son nokta milleti 1 liraya muhtaç ettiler. Milyonlarca vatandaş pet şişe alıp karşında 1 lira almak için doğa makinelerinin önünde uzun kuyruklar oluşturdu diyor. Şimdi bakın ya, bu böyle görmemek lazım. Yani insanları mağdur ettiler, şöyle ettiler, böyle ettiler demek yerine, ya arkadaşlar şimdi bakın, aile bütçesine katkı sağlanması ve bunun herhangi bir böyle ağır bir beden işçiliğine maruz bırakılmadan yapılması neden birilerini rahatsız ediyor? Ben buna anlam veremiyorum. Çünkü sosyal medyada bu konu çok konuşuluyor, çok tartışılıyor. Neden birileri rahatsız oluyor? Yani ne güzel değil mi? Bir çevremiz tertemiz olacak. Ya bu pet şişelerin çevreye ne kadar zararlı olduğunu hepimiz biliyoruz. E şimdi Avrupa'da zaten bu sistem vardı. E sizler değil miydiniz? Avrupa'da insanlar böyle yapıyor. Ya koskoca Avrupa'daki insanlar sizce hani şu zihniyetinizle konuşacak olursak, sizce Avrupa'daki insanlar pet şişeye muhtaç mı kalmıştı da oradaki bu sistem tıkır tıkır işliyor, insanlar evlerinde çuvallarla böyle petleri alıp gidip bu tür sistemin içerisinde yükleyip parasıyla da harcama yapmak. Ya bazı şeyleri açmamız lazım. Yani muhalefet olacağız diye de bazı iyi şeyleri görmezden gelmememiz lazım. Ya güzel bir şey. Alkışlamak lazım. Geç kalınmış diye eleştirmemiz lazım. Hani neden yapılıyor? İnsanları sefalete yüklediniz, 1 liraya muhtaç ettiniz. Ya Avrupa'daki 1 liraya mı muhtaçtı bunu yaptı? Hani siz değil miydiniz diyen? Ya Avrupa'daki insanlar birinci sınıf insan muamelesi gibi, insan gibi yaşıyor. Bizler nasıl yaşıyoruz? Ya o 1 numaralı insan pet şişe topluyor etraftan. Sokaklardan pet şişe toplayıp götürüyordu. Biz bunu haberlerde izledik. Şimdi elin gavuru yapınca övüyorsunuz. Ne güzel bak, adamlar doğayı da koruyor. Biz de olunca 1 liraya muhtaç edildi insanlar. Yapmayın artık, yani vazgeçin, boynunuzdan vazgeçin. Güzel şeyleri alkışlamak lazım. Gerçekten güzel şeyleri alkışlamak lazım. Kim yaparsa yapsın. Yani efendim? Anlamadım, evet. Evet. Neyi yaptıkları için? Ha, şimdi evet. Ezel de diyor ki, bu sistem devreye girdi, o pet şişelerini satan firmalar zam yaptı. Ama bakanlık devreye girdi, hemen bakanlık devreye girdi, fırsatçılara prim vermedi. Bakın bu konuda da biliyorsunuz, uygulama var. Telefonlarınıza yüklediniz mi bilmiyorum. Şikayetinizi yapabiliyorsunuz. Fotoğrafla çekip gönderebiliyorsunuz. Anında müdahale edilebiliyor. Yani haksız fiyat uygulaması, fahiş fiyat uygulaması ile ilgili bir şeyler gördüğünüzde lütfen uyarın. Bakın şimdi her marketi denetleyecek bir personel görevlendiremez bu ülke. Ya böyle bir şey mümkün değil. Hani biz nasıl kentimizde diyoruz ki, kardeşim her dükkana bir zabıta mı koyacağız? Koyamayız. Mümkün değil. Ama herkes bir zabıta olabilir, herkes bir polis olabilir, herkes bir gönüllü müfettiş olabilir. Olmalı da bence. Şimdi birileri hemen kalkıyor, bu uygulama faaliyete girdi 1 Temmuz itibariyle, pet şişe başına 1 lira alıyor. Hemen o pet şişeyi 5 liraya 10 liraya fiyatını çıkarttılar. Birileri şikayet edince bakanlık devreye girdi, baktı ki evet doğru, hemen müdahale etti. Şimdi bak, burada hepimize çok büyük görevler düşüyor, çok büyük işler düşüyor. Ya bu konuda lütfen hepimiz duyarlı olalım. Fahiş fiyatları 1 lira, 2 lira hani o an belki bizi çok etkilemeyebilir ama senden 1 lira, benden 1 lira, ondan 1 lira, hepimizden 1 lira aldıklarında trilyonlar oluyor o marketler. Ya bu ülkede insanlar markette alışveriş yapıp o poşete, market poşetine 2,5 lira olunca veya 1 lira olunca kıyameti kopardık. Bak, poşeti 1 lira para karşılığı satmaya başladılar, kıyameti kopar. Yok, 25 kuruştu o zaman. 25 kuruş dediler, 25 kuruş olacak dedi, kıyameti kopardık hepimiz.

0: Diyorum hocam poşetten niye para alıyorsunuz? Alışveriş yapıyoruz zaten dedik. Haklı mıyız? Evet haklıyız. Kardeşim ben senden alışveriş yapıyorum. Bunun karşılığında da yani bir poşeti de çok görme bana. Ama biz o poşete gelene kadar o markette aldığımız X ürün ertesi gün aynı X ürünü 1 lira 2 liraya daha fazlaya alıyoruz. Buna da gıkımız çıkmıyor ama. Buna da gıkımız çıkmıyor. Burada da bir tezatlık var. 25 kuruş poşete zam geldi. Kıyamet koptu. Ama her gün aldığımız ürüne her gün 1 lira 2 lira zam yaptılar. Gıkımız çıkmadı. Ya burada biraz da bizim eksikliğimiz var. Bu konuda lütfen duyarlı olalım. Şikayet hakkımızı kullanalım. Bakın o uygulamayı mutlaka telefonlarınıza indirin. Doğayla ilgili uygulamayı da indirin. Orada zaten uygulamada şey de var. Ben hemen göstereyim. Uygulamada dün indirdim, biraz inceleyeceğim dedim ya sevgili izleyicilerimiz. Yani en azından bu sistemle ilgili eksik bilgilere sahibiz. Nasıl işliyor? Şimdi diyor ki bakın mesela şöyle bir uygulamayı açtığınızda bu geliyor. İade noktası bul diye bir nokta var. Orayı tıkladığınızda etrafınızda nerede bu uygulamanın olduğu, bu sistemin, çünkü her yerde yok. Bu sistemin nerelerde olduğunu. Şu an bizim buralarda yokmuş mesela. Ya yani bizim bulunduğumuz muhit 50. yıl sitesi, 50. yıl caddesi 2750 sokak. Bu civarda yokmuş bu uygulama mesela. Oradan bulabiliyorsunuz. Size yakın bölgelerde nerelerde var onu uygulayabiliyorsunuz. Bu sistemi, bu uygulamayı cep telefonunuza indiriyorsunuz. Bir takım girişler var. Ben baktım bu uygulamayı zaten sizin telefonunuz Android veya iOS'ta oradaki indirdiğiniz tüm programları indirdiğiniz alandan indirirseniz sağlıklı oluyor. Oradan indiriyorsunuz uygulamayı, bir takım kişisel bilgi istiyor sizden. İşte TC kimlik numarası gibi, adres gibi bilgilerinizi istiyor. Onları giriyorsunuz. Telefon numaranızı istiyor zaten. Telefon numaranıza bir şekilde bir mesaj atıp onu doğrulama olarak uygulama için kullanılıyor. Bence bunu indirin ve etrafınızda olabilecek bu sistemden faydalanmaya başlayın. En azından etrafınızda görürsünüz. Ama şuna dikkat etmemiz lazım. Her pet şişeyi kabul görmüyor. Yani boyut olarak değil. Yani tabii ki boyut olarak da kabul etmiyor. Ama aynı boyutta olup da üzerinde doğa amblemi yoksa sistem bunu kabul etmiyor. Şimdi siz bu sistemi gidiyorsunuz, işte uygulamanız var. Uygulamanızda karekodla sistemdeki alanı okutuyorsunuz. Böylelikle sizin hesabınızla eşleşmiş oluyor. Oraya attığınız her ürün karşılığını bakiye olarak uygulamanızda görüyorsunuz. Yani bakiye bölümünüz var. Bu bakiyeyi, mesela iade işlemi başlat diyorsunuz. Burada bakiyeniz oluyor. Hangi üründen ne attıysanız, mesela cam attıysanız cam, pet attıysanız pet, alüminyum attıysanız alüminyum. Evet, işte şu an şöyle tam ekranda gördük. Alüminyumsa alüminyum işaretliyorsunuz ve çevresel kazanım hepsini görüyorsunuz. Aylık kazanımlarınız, günlük kazanımlarınız neyse onları orada çok net bir şekilde görebiliyorsunuz. Şöyle bir sınırlama getirmişler. Günlük limit 4 işlem. Bak böyle işte bir bakiyeniz oluyor. Ekranda da görüyorsunuz. Radyo dinleyicilerimiz için de söyleyeyim. Yani şey gibi düşünün. Herhangi bir bankanın mobil uygulamasını telefonunuza indiriyorsunuz. Orada hesabınızda para varsa orada görünen bakiye veya hesabınıza para yatırdığınızda görülen bakiye gibi bu da. Her yaptığınız işlem, yalnız bu şöyle günlük limit 4 işlem. İşlem başına 50 ambalaj. Yani ne oluyor o zaman toplamda? Ezel 4, 50, 200. 200 ambalaja kadar bir gün içerisinde şey yapabiliyorsunuz. Ürün yerleştirebiliyorsunuz. Çünkü öteki türlü biraz da karışıklık çıkacak ortaya. Ve biriken bu paraları sevgili izleyicilerimiz siz tabii onu da mutlaka uygulama indirdiğinizde zaten o aşamalardan geçeceksiniz. Transfer edebiliyorsunuz. Yani ister IBAN'ınıza, kendi hesabınıza atabiliyorsunuz buradaki birikimi. İsterseniz de, çünkü bazı marketler bu uygulamanın alışveriş yapma imkanı da sunacaklar sizlere. Oradan da okutarak bakiyenizle alışveriş yapabileceksiniz. Veya dediğim gibi direkt orada toplanan bakiyenizi IBAN'ınıza atacaksınız. IBAN'ınızda para olarak siz yine alışverişinizi yapacaksınız. Şimdi bunun neresi zararlı, neresi kötü? Biz içiyoruz o kadar suları, atıyoruz doğaya. İçiyoruz suları, atıyoruz doğaya. Şimdi almış vatandaş, toplamış, biriktirmiş. Yani bu bence utanılacak bir durum değil. Bunu Avrupa yapıyor ya. Avrupa yapıyor. Hani para kazanmanın neresi utanç verici olacak ki? Utanılacak bir durum olacak ki? Yani sonuçta hırsızlık etmiyorsun. Hırsızlık edenler utanmıyor bu ülkede. Arsızlık edenler utanmıyor bu ülkede. Bu ülkede ekmeğini taştan çıkartıp petten çıkartanlar mı utanacak? Yapmayın Allah aşkına. Yani böyle bazı konuları da böyle çok absürt yerlere çekmenin de manası, mantığı yok. Sosyal medyada da, bazı gazetelerde de bu konu, yani resmen muhalif olmak adına iyi şeyler kötülenmeye çalışılıyor. Yapmayın bunu. Millet de vallahi harır harır topluyor. Mis gibi. Diyor ki benim şu kadar borcum var, şuraya borcum var. Zaten ben bu duada bulunuyor. Yani bunun için alın teri dökmüyorum, bir beden gücü sarf etmiyorum. Çok ağır bir iş değil bu. Yolumun üstünde gördükçe toparlıyorum, götürüyorum. Bakiyeme yatıyorum. Ne var ki bununla şimdi? Günlük kazanç yapıyorum. Ne var ki bunda? Yani böyle yapmayın arkadaşlar. Daha sizin utanması gerekenlerle ilgili haber yapmanız lazım. Hırsızlık yapıp utanmayan ve bunu gurur abidesi gibi yapanlara bu söylemlerinizi gerçekleştirin, muhtaç ettiler diye. O yüzden hani milleti 1 liraya muhtaç etmediler. Edilmeyecek bu millet, böyle 1 liraya muhtaç edilmez yani. Yapmayın Allah aşkına. Evet, devam edelim. Milat Gazetesi. Barış ülkesi diyor. Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile NATO'nun geleceğine dair kritik bir görüşme gerçekleştirdi. Uluslararası yorumcular güçlü savunması ve kriz bölgelerindeki arabuluculuk faaliyetleriyle Türkiye barışın anahtarı olarak öne çıkıyor denmiş haberde. Ve Milliyet Gazetesi, yaptırımları kaldıracağız Türkiye'yi övdüğü müjdeyi verdi diyor. Trump NATO zirvesi için geldiği Ankara'da Türkiye katsa yaptırımlarının kaldırılacağını duyurdu. F-35'lerin satışı için herkes neden bunu yapmayalım ki diyor ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da biz 5 uçağında sözünü aldık dedi. Ve Sabah gazetesi, Türkiye istediğini aldı diyor. Dünyanın gündemindeki tarihi buluşmaya Erdoğan ile Trump arasındaki dostluk damga vurdu. Çok önemli mesajların verildiği buluşmada Erdoğan, dostumla Ankara'da bir arada olmak bize güç kattı. F-35 konusunda 5 uçağın sözünü aldık. Her zaman sözünün arkasındadır dedi. Erdoğan'ın güçlü bir lider olduğunu vurgulayan Trump ise katsa uygulamasının kalkacağı müjdesini verdi. Yaptırımları iptal edeceğiz. Ben dostuma yaptırım uygulamak istemiyorum dedi. Ve Sözcü gazetesi, Trump Ankara'ya geldi. Külliyede Erdoğan'ı övdü. Maziyi hatırlattı. Papazı anlattı. Trump, ben aradığımda Cumhurbaşkanı Rahip Brunson'u hemen serbest bıraktı dedi. Erdoğan'ın 5 adet F-35 sözünü aldık açıklamasını da düşüneceğiz yanıtını verdi diyor. Ve Takvim gazetesi, Türkiye bastırdığı istediğini aldı, güçlü karar diyor. ABD Başkanı Trump Ankara'ya geldi. Başkan Erdoğan'a birçok konuda söz verdiğini belirtip 3 önemli kararı açıkladı. 1. Katsa yaptırımını kaldırıyoruz. 2. F-35'ler için karar vereceğiz. 3. Kaan uçağının motorlarına takviye gelecek. Ve son gazete, Türk'ün yaptırımları kaldırıyoruz, zirve Türkiye'de olmasaydı katılmazdım diyen Trump. NATO zirvesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen ABD Başkanı Trump, Sayın Cumhurbaşkanı olmasaydı bu zirveye katılmazdım diyerek Türkiye'nin askeri gücüne ve Erdoğan'ın liderliğine övgüde bulundu. Katsa yaptırımlarının kaldırılacağını belirten Trump, dostlarımıza yaptırım uygulamak istemiyoruz dedi. Evet, ve böylelikle bugün de programımızın sonuna geldik sevgili seyircilerimiz. Yarın yine aynı saate tekrar sizlerle birlikte oluncaya dek esen kalın.
1: Tekin Narşap'la manşet sona erdi.
2: Reklam tanıtım. Hmm.

0: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
1: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odası.

0: Mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
1: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi beyaz ışık.com'da.
2: İster tıkla, ister uğra.
3: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
4: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.

0: Çok fiyatlar. Aracılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Aracılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
1: Melpa Arçelik Mezitli'de, adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82. SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
1: 0533 974 4590.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
0: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
3: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
4: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

0: Reklam kazandırır.
1: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.

0: Özel Modern Tıp Merkezi'nde iç hastalıkları uzmanı Doktor Aker hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi 2. Çevre Yolu üzeri Anıt Kavşağı civarında.
1: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A. Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0-324-357-30-30. Renault Dacia Gürsoy Grup. Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz. Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
0: Melpa Arçelik Mezitli'de, adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282, 327-8282.
2: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından 2021 yılında hayata geçirilen mahalle mutfakların bugün kent genelinde 59 noktada hizmet veriyor. Özellikle dar gelirli vatandaşlar ve üniversite öğrencileri için önemli bir destek sağlayan proje kapsamında 3 çeşit yemek 35 liradan sunuluyor. Mahalle mutfakları aracılığı ile bugüne kadar 7 milyonun üzerinde öğün ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Meski, yağmur suyu ızgaraları, kolektör hatları ve menfezlerde gerçekleştirilen temizliklerle yağmur suyunun doğal akışını engelleyen unsurları ortadan kaldırıyor. Çalışmalar kapsamında 4 merkez ilçede yaklaşık 27.648 metre hat temizliği gerçekleştirildi. Bu sayede altyapı sisteminin verimliliği artırılırken yağışlar sırasında oluşabilecek su birikintileri ve buna bağlı yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi hedefleniyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri Silifke'nin Cılbayır ve Karakaya mahallelerini birbirine bağlayan yolda gerçekleştirdiği sati asfalt kaplama çalışmasıyla bölge ulaşımına konfor kazandırdı. Toplam 20.500 metrelik güzergahta yürütülen çalışma kapsamında 8 kilometrelik bölüm ilk kez asfaltla buluşurken Silifke'de Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki yol ağında stabilize yol kalmadı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Erdemli ilçesi Karahıdırlı Mahallesi Mazgana mevkii ile Hacı Alanı Mahallesi arasında gerçekleştireceği yol yenileme çalışmaları sebebiyle söz konusu güzergah 8 Temmuz Çarşamba ile 11 Temmuz Cumartesi arası trafiğe kapalı olacak. Belirtilen tarihler içerisinde bu güzergahta ulaşım alternatif yollar üzerinden sağlanacak. Mersin Büyükşehir Belediyesi Dünya Emekliler Günü dolayısıyla kent genelindeki emekli evlerinde düzenlediği etkinliklerle emeklileri bir araya getirdi. Günün anısına kesilen pastalar, müzik eşliğinde geçirilen keyifli anlar ve samimi sohbetler emekli evlerinde bayram havası estirdi. Mersin Büyükşehir Belediyesi içinde bulunduğumuz Muharrem ayı dolayısıyla geleneksel hale getirdiği aşure dağıtımını bu yılda gerçekleştirdi. Büyükşehir tarafından Mersin'in 13 ilçesinde değişik noktalarda eş zamanlı olarak yapılan dağıtımda toplam 19.000 kişilik aşure vatandaşlara ikram edildi. Haberlerin detayları

0: Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeler aktardık.
1: Reklam tanıtım.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
3: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
4: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
3: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501-686-4044.
5: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533-155-3350.
6: SML Restoran ve Catering.
7: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
6: 0533-974-4590.
7: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
6: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533-974-4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
8: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
8: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
10: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
11: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
3: Özel Modern Tıp Merkezi'nde iç hastalıkları uzmanı Doktor Ali Köşker hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi 2. Çevre Yolu üzeri Anıt Kavşağı civarında.
12: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282, 327-8282.
13: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
14: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
4: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

Sam TV chat'i ve Sam Radyo ortak yayınında birlikteliğimiz devam ediyor. Haber merkezinde öncelikle Ankara'ya gideceğiz. Sadece Türkiye'nin değil, dünyanın gündeminde 36.sı yapılan Liderler Zirvesi NATO toplantısı var ve toplantı dolayısıyla Türkiye dünyanın gündemine adeta oturdu. Neler yapıldı? Hangi kareler dikkat çekti? Bunları tabii ki konuşacağız. Ama konuya ilişkin en detaylı bilgileri verecek olan İletişim Başkanı Burhanettin Duran şöyle bir açıklama yaptı. Türkiye diplomasinin merkezinde yer almaya, müttefikleriyle işbirliğini güçlendirmeye, bölgesel ve küresel barışa katkı sunmaya kararlılıkla devam edecek dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye diplomasinin merkezinde yer almaya, müttefikleriyle işbirliğini güçlendirmeye, bölgesel ve küresel barışa katkı sunmaya kararlılıkla devam edecektir dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NATO zirvesinin birinci gününün tamamlanmasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Duran, bugün NATO Liderler Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yürüttüğü diplomasi trafiğine eşlik ettik. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Kanada Başbakanı Mark Kelly ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ile gerçekleştirilen görüşmelerde ikili ilişkilerin geliştirilmesi, savunma sanayinde işbirliğinin güçlendirilmesi, ticaret, enerji ve güvenlik alanlarında ortak çalışmalar ile bölgesel ve küresel gelişmeler kapsamında evet pek çok konu değerlendirildi.

şeklinde açıklaması var. Cumhurbaşkanımız Türkiye'nin bölgesel barış ve istikrar için yürüttüğü diplomasiye Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanmasına Rusya-Ukrayna savaşının ve İran ile ABD arasındaki sürecin diyalog yoluyla çözüme kavuşmasına yönelik kararlı duruşunu bir kez daha ortaya koydu. Savunma sanayinde işbirliğinin geliştirilmesine yönelik mesajlar da görüşmelerin öne çıkan başlıkları arasında yer aldı ifadelerini kullandı. Programda liderler arasında diyalogların önemine değinen Duran, Cumhurbaşkanımız ve eşi Emine Erdoğan hanımefendi zirve vesilesiyle Ankara'da bulunan devlet ve hükümet başkanları ile eşleri onuruna Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir resepsiyon ve resmi akşam yemeği verdi. Program liderler arasındaki samimi diyaloğun ve müttefikler arasındaki dayanışma ruhunun güçlendirilmesine önemli katkı sağladı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye diplomasinin merkezinde yer almaya, müttefikleriyle işbirliğini güçlendirmeye, bölgesel ve küresel barışa katkı sunmaya kararlılıkla devam edecektir açıklamalarında bulundu. Evet. Şimdi tabii ki Türkiye için çok önemli bir zirve. Hani şu da var. Şimdi bu tip üst düzey organizasyonları hiçbir sorun ortaya çıkarmadan ve gelen konukları da değil mi? Yani Türkiye'nin imajı noktasında besleyen bir zirve. Evet, Türkiye bugün hani hep böyle Avrupa değil mi? Bundan söz edilirdi. Yani sanki Türkiye geri kalmış, gelişmekte olan bir ülke olarak bu imaj yaratılmaya çalışılırdı. NATO zirvesi dolayısıyla bu yerle bir oldu diyebiliriz. Şimdiye kadar sorunsuz, üst düzey güvenlikli bir ülke olduğumuzu adeta belgelemiş olduk. Tabii şimdi NATO deyince de hemen akıllara değil mi? O soğuk savaş dönemi geliyor. Şimdi NATO neden kuruldu? Sovyetler Birliği'nin yayılma politikaları nedeniyle Avrupa'ya uzanan bir sistem ihracı vardı. Yani komünizm. Bunun önüne geçmek ve olası Sovyetler Birliği ile ki Amerika ile Sovyetler Birliği arasında ciddi bir rekabet, hatta uzaya taşınan bir rekabet söz konusuydu. Malumunuz değil mi? Atom bombasından nükleer silahlara kadar pek çok konuda rakip Sovyetler Birliği'ydi. Evet. Şimdi o dönemde hani Türkiye'de de biraz sol hareketlilik olduğundan dolayı güvenlik şemsiyesi ezeli düşmanlarla değil mi? Fransa, İngiltere yani pek çok Avrupa ülkesiyle asırlar süren savaşlar yapıldı. Osmanlı döneminde, Selçuklu döneminde o Haçlı seferlerini hatırlayalım. Şimdi artık bunun sonlandırılması noktasında en önemli çarenin NATO'ya girerek işte o ülkelerle zaten Atatürk döneminde yurtta barış, dünyada barış sloganıyla dış politikayı adeta belirlemiştik. Tam da o noktada Türkiye, evet, Kore Savaşı'na katıldıktan sonra NATO'ya dahil edildi. Evet, şimdi tehdit kalktı. Çünkü Rusya, değil mi, yeni yapılanmalarla Gorbaçov döneminden sonra artık komünizmin bir siyasi ideol olmadığı şeklinde bir yapı ortaya çıkardı. Ve sistemi, bu siyasi sistemi ihraç etmekten vazgeçti. Hani bir parça da kendi kabuğuna çekildi diyebilirim. Ama şimdi NATO

0: neden kuruldu sorusunu biraz önce cevaplamaya çalıştım. Şimdi bundan sonraki süreçte düşman kim? Kime karşı NATO işlevine devam edecek? İşlevsellik çok önemli. Yani bir düşman olacak. Onun karşısında güçlü bir NATO olacak. Ve bu da bir caydırıcılık ortaya çıkaracak. Şimdi eski düşman Sovyet Sosyalist Devletler Topluluğu'ydu. Sovyetler Birliği'ydi. Yeni düşman yine aynı coğrafya. Rusya. Bunu söyleyen evet Kanada Cumhurbaşkanı şöyle bir açıklaması var. Şimdi tabii ki Kerry şöyle diyor. Kanada Başbakanı Carney, Kanada Başbakanı Mark Carney, Rusya direkt bir düşmandır açıklamasında bulundu. Carney, Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak olan NATO zirvesi girişinde gazetecilerin sorularını cevapladı. Carney, karşılaştıkları tehditlerin değişiklik gösterdiğini belirterek, Rusya direkt bir düşman. Gelecek 2 yılda savunma bütçemiz %4 olacak. Sorumluluklar değişiyor. Kapasiteler inşa ediliyor. Bir şeyi belirtmem gerekiyor. Kapasiteler bölgesel olarak gelişiyor. Kanada, Kuzey Amerika, Grönland, Arktik odaklanıyor dedi. Carney, ABD'nin NATO'dan ayrılmasına ilişkin soruya ABD sorumluluklarının değiştiğini görmek istiyor ifadelerini kullandı. Carney İran sorusuna İran Suudi Arabistan'a sorunsuzca saldırdı. Bir karşılığı olacaktı şeklinde ifadeleri var. Yani NATO Kanada Başbakanı'na göre yine düşman ülkeyi ve kesimi diyelim belirlemiş oldu. Rusya direkt bir düşman açıklaması yaptı. Şimdi Rusya'nın tabii ki Avrupa'ya bir saldırı planı yok. Yani Putin'in açıklamaları bu yönde. Ama tehdit mi gücüyle beraber Rusya ve Çin, yani en önemli iki ülke, İran'ı da bunun içerisine koyarız. Nihayetinde bölgesel büyük bir güç oluşuyor. Şimdi orada da bir ittifak var. Bir ittifak pakkı var. Ama gelinen noktaya baktığımız zaman hani NATO biraz konsept değiştirmesi gerekiyor diye düşünen evet gözlemciler de var. Hep karşı düşman olgusu üzerine oluşturulan birlikliklerin bir şekilde doğru olmayacağı, savaşı körükleyeceği, caydırıcılık tamam bir şekilde etkili olabilir ama yeni savaşlara da neden olabileceği şeklinde görüşler de yok değil. O yüzden şimdi NATO içerisindeki bazı ülkelerin de birbirleriyle bir kutuplaşma içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi hem NATO zirvesi hem de malumunuz son dönemde Gülnar Mersin'in ilçesi adeta kabuğunu kırıyor diyebiliriz. Çok önemli orada yerel yönetimler başarılarının olduğunu gözlemliyoruz. Ve hemen telefon attığımızda Gülnar Belediye Başkanı Sayın Önge var. Sayın Önge, yayınımıza hoş geldiniz efendim.
1: Hoş bulduk Kemal Bey. Günaydın.
0: Evet, şimdi NATO zirvesini konuşuyoruz. Hani sizin biraz konunuzu dışında ama eski bir silahlı kuvvetler mensubu olarak Türkiye, NATO'nun en güçlü ikinci ordusu. Bu söylemlerin de altını çizerek ifade

0: diyoruz. NATO toplantısı Türkiye'de, Türkiye'nin de dünya gündemine güçlü bir ülke olarak gelmesi noktasında önemli bir etkinlik, zirve gerçekleşiyor. Konu işi olarak sizden değerlendirme alalım. Sonra Gülnar Belediyesi'nin hizmetleri ve çok önemli bir ziyaretçiniz vardı. Önceki dönem Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kuzey Kıbrıs önceki dönem Cumhurbaşkanı. Onunla ilgili de efendim bilgiler rica edelim.
1: Teşekkür ediyorum Kemal Bey. Öncelikle sizlere teşekkür ediyorum. Bizleri misafir ettiğiniz için. Sizler aracılığıyla kıymetli hemşehrilerimize, vatandaşlarımıza sesimizi duyurabiliyoruz ve sizlere iyi yayınlar diliyorum. Günlerden de tüm hemşehrilerimize, vatandaşlarımıza saygılarımızı, sevgilerimizi sunuyorum. Aslında şu an itibariyle tabii yaptığım görev itibariyle NATO zirvesi benim ilgi alanım dışında gözükebilir ama sizin de ifade ettiğiniz gibi ben emekli bir askerim, emekli binbaşıyım ve iki kere NATO görevi hem Almanya'da hem de Afganistan'da NATO görevi icra etmiş bir emekli askerim. O yüzden NATO zirvesini de yakından takip ediyorum. Emekli bir asker, genç bir siyasetçi olarak. Sizin de ifade ettiğiniz gibi Türkiye NATO'da en güçlü ikinci orduya sahip bir ülke. Ve söz sahibi bir ülke. NATO'nun kararlarında, NATO'nun yapacağı harekatların planlanmasında söz sahibi bir ülke. Ve bu noktada da tabii ki NATO'da ağırlığı olan bir devlet olarak NATO zirvesinin Türkiye Cumhuriyeti'nde, Türkiye'de yapılması kıymetli. Hayırlara vesile olsun diyorum. Hem emekli bir asker olarak hem de genç bir siyasetçi olarak zirveyi de yakından takip ediyorum. Ve sizin de söylediğiniz gibi geçen hafta Sayın Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar Beyefendi'yi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Beyefendi'yi ilçemiz Günler'de misafir etmenin mutluluğunu ve onurunu yaşadık. Biliyorsunuz Kıbrıs'ta bir seçim olmuştu. O seçim döneminde ben de Kıbrıs'ta bulunmuştum seçim döneminde. Bir tanışıklığımız olmuştu Sayın Cumhurbaşkanımızla. Sağ olsun bizi kabul etmişti ve tanışmıştık. Ve kendisi her şeyden önce çok mütevazi, çok sıcak bir siyasetçi. Biz de o zaman Günler'e davet etmiştik ilçemize ve söz vermişti bize Günler'e geleceğine dair. Ve geçen hafta Günler'de bir ilk yaşandı, bir tarihi an yaşandı. İlçemiz Günler ilk defa bir cumhurbaşkanını ağırladı. Öncelikle Sayın Kaymakamımız, Günler Kaymakam Vekilimiz, ilçe başkanlarımız, siyasi partilerimizin ilçe başkanları, kurum müdürlerimiz ve 50 mahallemizin muhtarıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın adına bir yemek düzenlemiştik ki bu yemeğin şeref konukları da Kıbrıs gazisi hemşerilerimizdi, Günlerli hemşerilerimiz. Hep beraber bir yemek programından sonra Sayın Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar Beyefendi kaymakamlığımızı ve belediye binamızı ziyaret ettikten sonra, belediye başkanlığı makamını ziyaret ettikten sonra burada Zeyne mahallemizde biliyorsunuz inanç turizmi için belki de Mersin'de ikinci önemli nokta olan Eshab-ı Kehf'ten sonra ikinci önemli nokta olan Zeyne mahallemizdeki Zeynel Abidin Hazretleri Türbesi'ni ziyaret ettik. Oradaki 700 yıllık çınar ağacımızı, tarihi anıt ağacı ziyaret ettik ve oradaki mescidi alanı ziyaret ettik. Ve Ersin Bey orada vatandaşlarımızla buluştu, sohbet etti. İlçe merkezinde de esnaf ziyareti yaptık. Daha sonra da tarihi M.Ö. 7. yüzyıla kadar dayanan Meydancık kalemiz var Günler'de.

0: Meydancık kalemizde bir ziyarette bulundu. Ertesi günde Aydıncık ilçemizdeki Aynalı Göl mağarasını ziyaret ederek yaklaşık 1,5 günlük programını tamamlayarak Sayın Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar Beyefendi'yi uğurladık Kemal Bey.
1: Evet efendim, sizin belediye başkanı olmanızla birlikte ilk defa Gülnar ulusal gündeme de geliyor, ulusal basında ve yerel basında önemli hizmetler yaptınız. Ama böyle kadınlara biraz da pozitif ayrımcılık ortaya koyarak ilk defa Batırık Festivali, ikincisi yapılacak zannedersem.
0: İkincisi, evet.
1: Evet, bu çok önemli. Yani Türk kadınına verilen önem burada da belgelenmiş oldu. Çok da renkli görüntülere sahne oluyor. Biraz festivalle ilgili detayları sizden alabilir miyiz efendim?
0: Tabii ki. Teşekkür ederim Kemal Bey. Biliyorsunuz biz belediye başkanları nikah kıyıyoruz Kemal Bey. Ve bu nikahlarda da 2 yıldır kendi kıydığım nikahlarda hep söylediğim bir şey var. Türk kadını Türk tarihinde, Türk kültüründe çok değerlidir. Yeri yükseklerdedir. Ve biz de tarihimize, değerlerimize sahip çıkmaya çalışan bir belediye başkanlığı anlayışına sahibiz. Ve belediyecilik hizmetlerinde de her zaman kadının sosyal hayattaki yerinin yükseltilmesi, kadının daha görünür olabilmesi, daha aktif olabilmesi için etkinlikler düzenliyoruz, projeler yapıyoruz. Günlerde ben göreve başladığımda bir kadın kooperatifi yoktu örnek olarak. Biz öncülük ettik ve Günler Kadın Kooperatifini, Günler Hatun Torunları Kadın Kooperatifini kurduk. Ve kooperatifimizle çok yakın ilişkiler içerisinde Günler Belediyesi olarak onların daha etkin olmasını, daha üretken olması için projeler yapıyoruz. Hatta geçen sene de katılmıştık. İzmir'de uluslararası bir fuara Eylül ayında katılacağız yine. Bu sene Günler Hatun Torunları Kadın Üretici Kooperatifi ile beraber Günler Belediyesi olarak bu uluslararası fuara katılmayı planlıyoruz. Sizin de ifade ettiğiniz gibi yaşam kadın ve erkekten müteşekkil ve Türk kadını çok kıymetli bizim için. O yüzden de her zaman kadınlarımızın sosyal hayatta daha aktif, daha üretken olmasını istiyoruz ve bu yönde çalışmalar yapıyoruz. Ki Kemal Bey, bizim ilçemizin adı Günler, biliyorsunuz bir Yörük Obası'na liderlik etmiş Günler Hatun'dan ismini alıyor bizim ilçemiz. Günler'de çarşıyı dolaşmışsınızdır siz. Çok sık gelip gidiyorsunuz, ziyaret ediyorsunuz ilçemizi. Sağ olun. Esnafımızı ziyaret ettiğinizde esnaflarımızın %25'i neredeyse kadın esnaftır. Hakikaten ilçe olarak da kadına önde tutan, değer veren bir ilçeyiz. Geçen sene de bu anlayışla hem kadınlığımızı, kadınlarımızı ön plana çıkarmak, onlar adına bir etkinlik yapmak, onlara yönelik bir etkinlik yapmak, hem de kültürel bir etkinlik olarak kültürümüze sahip çıkmak amacıyla kültürel bir yemeğimiz olan, yazın özellikle kadınlarımızın evlerde toplanıp batırık günleri düzenledikleri batırığımıza sahip çıkmak adına Mersin'de ilk defa kadınlara özel bir festival düzenlemiştik. Birinci Günler Batırık Festivali'ni. Bu cumartesi saat 11'de de, 11 Temmuz'da düzeltiyorum, 11 Temmuz saat 14'te de Günler Belediye'mize ait Mesire alanında Yörük Sofrası restoranımızın bahçesinde ikinci Günler Batırık Festivali'ni düzenleyeceğiz inşallah, gerçekleştireceğiz. Çok çeşitli bir renkli bir program yaptık. Sizin de ifade ettiğiniz gibi bisiklet grupları, ritim grupları, müzik grupları gelecek. Sanatçımız Ayşe Dinçer konser verecek.

0: ve köyler arası batırık yarışması olacak. Köyler arası batırık yarışması olacak ve dereceye girenlere çok güzel ödüllerimiz olacak. Yoğun bir ilgi var. Otobüsler kaldırılacak Mersin'den. Sosyal medyamızda otobüslerin kalkacağı noktaları da açıklayacağız. Çalışmalarımız devam ediyor. Değerli hemşehrilerimizi, Mersin'li hemşehrilerimizi bekliyoruz. Günlar'a bekliyoruz. Batırık Festivalimize bekliyoruz. Bizi takip etsinler. Günler Belediyesi'nin ve Fatih Önge sosyal medya hesaplarını takip etsinler. Orada duyuracağız ve ulaşım imkanını da sağlayacağız. Tüm hemşehrilerimizi, başta sizleri, Sun TV ailesini ve değerli Mersinli hemşehrilerimizi 11 Temmuz Cumartesi günü saat 14'te başlayacak olan ikinci Günler Batırık Festivali'ne bekliyoruz. Günler'i keşfedin diyoruz.
1: Evet. Biz orada olacağız. Hani bazı festivaller vardır asla ve amaz Batırık Festivali. Yöresel ürünleri zaten siz desteklemekle beraber tanıtımını yaparak ülke ekonomisine, Günler ekonomisine, Mersin ekonomisine çok ciddi katkılar ortaya koyuyorsunuz. Tebrik ediyoruz Sayın Başkan.
0: Evet, sağ olun. Daha iki gündür mesela Kemal Bey, Günler Bademi biliyorsunuz çok meşhurdur.
1: Evet.
0: Günler Bademi'nin coğrafi işareti için çalışma başlattık ve Ankara'dan hocalarımız geldi. Şu an iki gündür belediyemizde hem bir eğitim programı yapıyoruz hem de bu çalışmanın değerlendirmesini yapıyorlar. Bir patent kuruluşunun yetkilileri Günler'dalar şu an. İki gündür yaklaşık. Bugün de devam edeceğiz. Üçüncü gün ve çalışmayı sonlandıracaklar. Biliyorsunuz Günler'in Gezen Değiri'yi ve Kuş Üzümü coğrafi işareti aldı ama coğrafi işareti alması gereken birçok kıymetli tarımsal ürünü var. Bu yönde de çalışıyoruz. Sıradaki ürünümüz inşallah Günler Bademi olacak. Daha sonra Günler Sumağı, Günler Elması, bunların da leklek fasulyesi, bunların da coğrafi işaret çalışmalarını yapacağız inşallah.
1: Efendim çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere.
0: Ben çok teşekkür ediyorum Kemal Bey. İyi yayınlar diliyorum. Tüm hemşehrilerimize de Günler'den selamlarımı, saygılarımı sunuyorum.
1: Evet. Sayın izleyiciler, biz de Batırık Festivali'ne gideceğiz. O tabii ki çok neşeli bir etkinlik. İnsanı gülümseten ve tabii ki orada konserler, çeşitli sportif faaliyetler. Ya Günler, aslına bakarsanız ya Günler insanı diyelim. Hem çok eğitimli, çok konuksever. Bakın asayiş olaylarına bir bakın. Günler'de bulamazsınız. Günler'de bulamazsınız. Yani kavga, dövüş, cinayetler bulamazsınız. Çünkü Günler insanı, Günlerler çok medeni, hani Türk geleneklerine de çok bağlılar. Tam da bu noktada beklenen bir isim Fatih Önge, belediye başkanı, farklılığını hissettirdi. Yani örnek bir belediye başkanı olma noktasında ciddi hamleler yaptı. Bu kısa sürede. Geleceğe dönük Fatih Önge, Mersin ve ülke siyaseti adına da önemli bir figür olacağını bugünden gösteriyor. Ve biz de Batırık Festivali'ne gideceğiz. Başkan Önge ile bu geçen iki yılı aşkın süredir neler yapıldı, önümüzdeki süreçte neler yapılacak, bununla ilgili de bir canlı yayın yapacağız. Bakalım bizi neler bekliyor Günler'de. Şimdi şu haberi de verelim. Ondan sonra Ali Gürkan Şamiloğlu'na döneceğiz. Sonrasında çok önemli bir konuğumuz var. Mersin Barosu seçimlere gidiyor. Avukat Sami Dündar bizimle beraber olacak. Avukatlık mesleğini konuşacağız. Savunmaya, iddia makamı, bir de savunma makamı var değil mi mahkemelerde? O çok önemli. Önemli bilgiler bizimle paylaşacak. Şimdi bu kadar devlet başkanı geliyor. Bunları neyle karşılayacağız? Değil mi? Yani bizi ifade eden, biraz da tarihsel sürecimizi de hatırlatan ne olması gerekirdi? Mehteran, mehter marşlarıyla karşılandı.

0: Şimdi tabii ki bu birilerine gözdağı verme anlamı taşımıyor. Öyle değerlendirenler de var. Hayrola, tekrar Osmanlı mı geliyor? Türkler tekrar işte Kızıl Elma idolüyle savaşlara mı girecek gibi böyle yanlış yamalak bir takım korkunun beslediği düşünceler de var ama öyle değil. Mehteran Türk kültürünün ciddi bir parçası ve Donald Trump ABD Başkanı Mehter Marşı'nı çok beğendiğini de ifade etti. Evet, Ankara'da düzenlenen 36. NATO zirve kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen resepsiyonda liderler mehter marşlarıyla karşılandı. ABD Başkanı Donald Trump'ın mehter marşını beğendiği görülürken buraya çok dikkat. Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis resepsiyon girişinde Ceddin Deden ile karşılandı. Hani aslına bakarsanız mehter, yani bir şekilde Yunanistan'da Osmanlı toprakları içerisinde yer almıştı uzun yıllar. Yabancı değiller. Ne anlama geldiğinizi zaten biliyorlar. Şimdi burada ya bir şeyin de altını çizmemiz gerekiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir küresel lider. Net bunu söyleyelim. Ha, iç siyasette farklı eleştiriler, yani bir şekilde var. O iç siyasetin rekabet ortamında her şey söylenebilir. Ama sınırlarımız ötesinde iç siyaset pek kimsenin de umurunda değil. Bizim nasıl Kanada'da mesela iç siyasete ne kadar ilgiliyiz? İngiltere'dekine ne kadar ilgiliyiz? Almanya'dakine ne kadar ilgiliyiz? Onlar da Türkiye'nin iç siyasetine işte ancak o kadar ilgililer. Ama Recep Tayyip Erdoğan ismi gerçekten de bir küresel lider olarak hafızalara kazındı. Yani özellikle Orta Doğu'da, değil mi? Pek çok İslam ülkesinde bir idol. Çok ciddi bir idol. Zaman zaman işte Afrika'dan, Orta Doğu'dan gelen ziyaretçilere bir soru soruluyor. Recep Tayyip Erdoğan'ı tanıyor musunuz diye. Ne diyorlar? Bizim ülkemizde seçime girse kazanır. Evet. Biz de bu olaya biraz milli takım mantığıyla bakıyoruz. Milli maç, değil mi bu zirve? Tabii ki herkes, her ülke kendi liderine dışarıya karşı sahiplenme refleksi ortaya koyar. Aynı refleksi biz de koyuyoruz. Şimdi efendim Ali Gürkan Şamiloğlu'na bağlanacağız. Son gelişmeleri, NATO zirvesinde yaşananları ondan alacağız. Sonrasında stüdyomuzda Avukat Sami Dündar'la önemli bir söyleşi gerçekleştireceğim. Savunma çok önemli mahkemelerde. Avukatlarımız, tabii onların da sorunları var. Onların da beklentileri var. Baro ile ilgili olarak çok şey konuşacağız. Ali Gürkan Şamiloğlu'na bağlandıktan sonra.
1: Merhaba, teşekkür ediyorum ve şu an itibariyle gündeme baktığımızda NATO zirvesi gündemde. NATO zirvesi Ankara'da ülkemizde gerçekleştiriliyor ve ikinci günü devam ediyor NATO zirvesinin. 32 ülkenin devlet ve hükümet başkanları katılıyor ve bugün sabah da Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan 32 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarını kabul etti. Beştepe'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştiriliyor bugünkü forumlar, toplantılar NATO'yla ilgili olarak. NATO zirvesinin ilk gününde savunma sanayi, NATO-Ukrayna Konseyi kapsamındaki temaslarla Dışişleri ve Savunma Bakanlarının toplantıları gerçekleştirildi. Çalışma yemekleri oldu ve ikili görüşmelerle diplomasi trafiği dün akşam gece geç saatlere kadar devam etti. Ayrıca liderler tabii bir aile fotoğrafı çektirdiler. Bugün de tabii NATO

kapsamında liderler oturumu gerçekleştiriliyor Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde. Tabii özellikle liderler oturumunda NATO'daki ittifakın geleceği, önümüzdeki süreçte NATO'nun stratejileri ele alınacak ve zirve sonunda bir sonuç bildirgesinin açıklanması bekleniyor. Sonuç bildirgesinin açıklanmasıyla birlikte tekrar çekilecek olan aile fotoğrafıyla NATO zirvesi sona erecek. Tabii Beştepe'ye gelişlerde bütün liderler özel bir törenle karşılandılar. Mehteran bölüğünün çalmış olduğu marşlarla, mehter marşlarıyla karşılandılar. Ve ayrıca tabii eşleriyle katılan, zirveye gelen devlet ve hükümet başkanları da eşleriyle birlikte geldiler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne. Tabii eşlere Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Hanım ev sahipliği yaptı. Onlarla birlikte külliyenin içerisinde bulunan kütüphane, müze gibi alanlarda değerlendirmelerde, zaman değerlendirilmesi yapılırken liderlerde NATO liderler zirvesine hazırlandılar ve o zirve gerçekleştiriliyor. Tabii özellikle bazı ülkelerin ilk kez duydukları Mehteran bölüğünden devlet başkanlarının ve hükümet başkanlarının etkilenmesi de ekranlara yansıdı. Ankara'daki olağanüstü güvenlik önlemleri de devam ediyor efendim, bunu da belirtelim. Şimdi gündemde yer alan diğer bir konu da malum, maaşlara zam yapılmıştı. Zamlı maaşlar ne zaman alınacak? Emekli maaşlarında 20.000 TL bandından 23.552 TL seviyesine taşınan Temmuz ayı artışının ardından kök maaşı bu seviyenin gerisinde olanlar için de bir yasal düzenleme yapılmasına yönelik teklif AK Parti grubu tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. Meclis NATO zirvesi dolayısıyla bir hafta kapalı malum. Meclis açıldıktan sonra 14 Temmuz tarihinde bu konu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. Sonrasında meclis genel tatile çıkmadan önce genel kurula sunulacak ve büyük ihtimalle kabul edilecek. Sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylandıktan sonra da resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girecek. Şimdi SSK 4A emeklilerinin zamlı maaş ödemeleri tahsis numaralarının son rakamına göre 17 ile 26 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Bağkur 4B emeklileri için ise zamlı aylıklar 25-28 Temmuz tarihleri arasında hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacak. Devam edelim. Tabii şuna da değinelim efendim. Bu da önemli. Malum Venezuela'da bir deprem yaşanmıştı. 24 Haziran tarihinde 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki iki deprem 39 saniye arayla olmuştu. Venezuela'da arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Türkiye'de ekip gönderdi oraya. İki gün öncesinde de Kızılay bir yardım gemisi gönderdi Venezuela'ya. Ve tabii Venezuela'da şu ana kadar 3.685 kişinin enkaz altından ölü çıkartıldığı belirlendi. Yaralı sayısı 17 bine yükselmiş durumda. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bu bilgiyi de aktaralım. Birçok ülkeden de Venezuela'ya yardımlar da gidiyor efendim. Şu anda aktaracaklarım bunlar. Söz Kemal İstek'te, teşekkür ediyorum.

0: Kemal İstek'le Haber Merkezi reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam tanıtır.
2: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eş.

0: Araştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve Elektronik Ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.

0: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625. Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044. Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
0: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231 39 56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
4: Kemal İstek'le Haber Merkezi devam ediyor.
5: Sadece dilekçe yazan bir kişi değildir. Sadece duruşmalara giren kişiler değildir. Avukat, bireyin devlet karşısındaki güvencesidir. Haksızlığa karşı ilk siperidir. Adaletin sahadaki temsilcisidir. Kısacası avukatlık, savunma hakkının vücut bulmuş halidir Kemal Bey. Yani avukat olmazsa adil yargılama olmaz. Bu çizgide ilerleyecek olursak gerçekten avukatlık önemli bir meslektir, önemli bir niteliği taşıyan bir kurumdur. Sadece dediğimiz gibi adliyelerde cübbesiyle gezen insanlar değildir, duruşmalara giren insanlar değildir. Sizlerin başta bir şey söylediniz, Allah düşürmesin dediniz. Her şey insanlar için, her şey insanların başına gelebilir. O anlamda avukatın vazgeçilmezliği orada dile gelir.
6: Evet. Hep mahkeme mesela esnasında, evet, iddia makamıyla savunma makamı arasında bir dengesizliğin,
5: evet,
6: bir eşitsizliğin yani olduğu ifade edilir. Biraz tabii bunu açar mıyız? Yani tabii çok önemli bu, çünkü şu avukatların da ciddi sorunları var. Kesinlikle. Mesleki anlamda
5: tabii,
6: da var.
5: Tabii, tabii. Buyurun. Şimdi yargılama 3 sacayağından oluşur. Adalet dediğimiz kavram 3 temel sütun üzerine oturmuştur. Bunlar iddia savcılık makamıdır. Karar hakimlik makamı, savunma avukattır. Bu üçlüden birisi eksik olursa çok açık ifade etmek gerekir ki avukatın olmadığı yerde savunma olmaz. Ve savunma olmayan yerde ise adil yargılamadan bahsedilemez. Çünkü avukat delillerin toplanmasında, hukukun yanlış uygulanmasına itiraz eder, bireyin sesi olur ve adil yargılamanın tesis edilebilmesi bakımından bu üç sacayağında mutlak surette savunma hakkının tecelli ettirilmesi gerekir. Bu da avukat vasıtasıyla,
6: evet,
5: tecelli eder diye düşünüyoruz biz. Çoğu zaman tek başına bir insanın hayatını ve itibarını, mal varlığınızı, itibarınızı, manevi şahsiyetinizi avukat savunur. Bu nedenle avukatsız iş yapılması mümkün değildir. Mümkün olmayan yerde ise hak kayıpları had safhaya çıkar.
6: Ya sadece yaşarken değil, değil mi?
5: Tabii.
6: Öldükten sonra da avukatlara iş düşüyor.
5: Kesinlikle.
6: O tabii. Miras vesaire miras, davaları yaşanıyor.
5: Tabii mutlaka.
6: Hakları var yani. Ölünün de haklarını savunuyor avukat.
5: Tabii. Ölen kişinin itibarı vesaire noktasında bakıldığında yani manevi mirası da esasen koruma altında olması gerekir. O açıdan avukatın vazgeçilmezliği bir kez daha önem arz ediyor. Avukat halkın adalete erişiminde vazgeçemeyeceği bir kişidir düşündüğümüz takdirde. Hal böyleyken avukatın önemini izah ettikten sonra günümüzde avukatlık nedir ve sorunları nedir? Ben bunları özellikle belirtmek isterim Kemal Bey.
6: Buyurun.
5: Gerçekten her mesleğin kendine has sorunları var.
6: Konjonktürel olarak avukatlığın yani şey değişiyor mu? Ya yani mesela geçmişteki avukatla bugünkü avukat
5: tabii
6: arasında
5: ki, tabii ki fark var, var. Mutlaka buyurun. Fark var. Çünkü artık günümüze geldiğimizde bilişim çağındayız.
6: Bravo.
5: Bilişim çağındayız. Şimdi
6: evet.
5: Vazgeçilmez bir unsur nedir? Bilim. Bilime sırt çevirebilir miyiz? Hayır. Yapay zeka artık hayatımızın içerisinde. Her meslekte olduğu gibi bizim mesleğimizi de yapay zeka yönlendirmeye başladı. Ha, yapay zekanın bulunuyor olması avukatlığı ortadan kaldıracak mı? Hayır. Evet. Çünkü her davanın, her kişinin, her olayın niteliği, özelliği farklıdır.
6: Sayın Dündar, yapay zeka geçenlerde bir mahkeme kazandı.
5: Evet.
6: Ama sadece dilekçe yazıyor.
5: Hı hı.
6: Savunma yapmıyor.
5: Öyle savunma mi? Yapmıyor tabii.
6: Sadece dilekçe. Ama orada iddia makamına karşı delillerin çürütülmesi, yeni delillerin değil mi sunulması.
5: Tabii.
6: Bunu yapay zeka başaramaz. Belki gelecekte robotsumsu yapay zekalar size rakip olabilir.
5: Evet.
6: O ayrı bir nokta. Buyurun.
5: Şimdi Kemal Bey ben burada şu hususa...
6: Etik mi efendim? Yani yapay zeka üzerinden değil mi? Yani böyle bir takım savunma...
5: Hemen ona gireceğim ben. Yani, evet. Tam da sözü ağzımdan aldınız. Duruşma psikolojisi diye bir olay vardır. Duruşma psikolojisi. Şimdi yasamızda da bu düzenlenir. Yüz yüzelik ilkesi vardır. Yüz yüzelik ilkesi. Hakim kararını verirken, savcı iddiada bulunurken ve avukat savunmasını yaparken emin olun bir olayın niteliğine göre karar verir. Fakat kanunda da şu yazar. En sonunda der ki hakim vicdani kanaatine göre karar verir der.
6: Evet.
5: Yapay zekada vicdan var mıdır?
6: Yok.
5: Yok.
6: Evet.
5: O açıdan

0: duruşma psikolojisini bilmeyen yapay zekanın avukatın yerini doldurması mümkün değil. Avukatın vazgeçilmezliği burada da önem arz eder. Bunu özellikle belirtmek isterim. Tabii ki yapay zeka hayatımızı kolaylaştırıyor. Tabii ki kullanacağız. Bilime sırt çeviremeyiz. Bilime sırt çevirdiğimiz takdirde sistem dışı kalırız. Onunla entegrasyonumuzu sağlayıp yolumuza devam etmemiz lazım. O açıdan ben özellikle genç avukat arkadaşlarıma ve üstadlarıma şu tavsiyede bulunurum. Yapay zeka hayatımızın merkezinde değil, olamaz. Fakat ona da sırtımızı çevirmeyelim, onunla birlikte yaşamaya devam edelim. Duruşmanın veyahut da dosyanın, şahsın, çünkü vatandaşların, yurttaşların her birinin olayı farklıdır. Hiçbir olay birbirine benzemez. Hiçbir dosya birbirinin aynısı değildir. Fakat şeye bakıldığında, yapay zekaya bakıldığında matbu, bilinen şeyler insanların yüklemiş olduğu hususlar ortaya koyar. Öyle değil mi? İnsanların. Vicdani kanaatine göre şeyi yapamaz yapay zeka. Burada yapmamız gereken nedir? Yapılması gereken husus şu Sayın İstek, yapay zekayla örtüşecek şekilde çalışmamıza devam etmemiz gerekiyor.
1: Yararlanalım, evet. Ama onun güdümüne girmeyelim. Hı hı. Vatandaşlarımız yapay zekayı avukatların yerine koymaya kesinlikle çalışmasınlar.
0: Çalışmasınlar, evet.
1: Büyük hata demek olur. İstediğimiz bu. Büyük hata olur. Avukatlık. Şimdi Sayın Dündar, ya biz mesela yargılama yani süreçlerine baktığımızda mesela Amerika'da çok farklı.
0: Evet.
1: Ya avukatların orada gücü çok büyük. Yani geliyor orada hakimle bir fiskos yapıyor. Diyor ki gelin bu işi bağlayalım.
0: Evet.
1: Biz şu kadar cezaya razıyız.
0: Evet.
1: Ya da şu kadar tazminata veya da şu kadar kefalete falan. Ya biraz esnek gibi gözüküyor yargılama prosedürleri orada. Ya şimdi Türk yargısında mahkemeler bağlamında olaya söylüyorum. Mesela jüri var Amerika'da.
0: Evet.
1: Kararı veren jüri. Jüri üyeleri. Yani çok önemli bu.
0: Evet.
1: Ya hangisi doğru? Bizde sadece heyet, hakim heyeti, savcı, hakim, işte yardımcısı vesaire, avukat. Şimdi buradan çıkacak bir karar var. Bir de şimdi Amerika'da jüriye dayalı bir karar var. Ya ikisini kıyaslarsanız hangisi sağlıklı yargılama yöntemi
0: şimdi,
1: olarak?
0: Şimdi Arabuluculuk Müessesesi var biliyorsunuz. Evet. Bizim mesleğimizde de artık
1: bu yeni girdi.
0: Yeni
1: son
0: girdi.
1: Yıllarda.
0: Evet. Ceza boyutunda uzlaştırma, evet, müessesesi,
1: evet,
0: var.
1: Evet.
0: Tabii ki Amerikan yargılama sistemi ile bizim yargılama sistemimiz tamamen farklıdır. Bizimkinde yüz yüzelik ilkesi var. Diğer taraftan Amerikan sistemi ile bizim sistemimiz tamamen farklıdır.
1: Hangisi daha iyidir diye sormayın isterseniz.
0: Bizim
1: oraya göre orayıdır, buraya göre buraya mıydır?
0: Şimdi şu iki sistemi karşılaştırmak uygun olmaz. Çünkü toplumların yapısı da, evet, önemlidir burada. Var. Tabii, evet, gelenekleri de var. Yapısı farklıdır. Bu, o açıdan yapılması gereken nedir? Hukukun tesis ettirilmesi noktasında yasaların herkese eşit bir şekilde uygulanması. Evet. Önemli olan odur yani.
1: Şimdi
0: burada.
1: Şimdi efendim şu artık seçimlere gelelim. Hı hı. Mersin Baro Başkan adayı oldunuz. Neden oldunuz? Yani bir hedefiniz var mıydı? Yani bir ekip de işi bu. Ekibinizle, hı, ilgili olarak yani önemli bir Mersin için çok önemli bir yani kuruluş Mersin,
0: evet,
1: Barosu. Şimdi aday olmanızın gerekçesi ve şu anki baroyu nasıl görüyorsunuz? Yani avukatların sorunlarına çözüm üretebilecek bir kapasite, bir çalışma temposu içerisinde görüyor musunuz? Ya da
0: şöyle,
1: görmüyor
0: tabii
1: musunuz?
0: Ki Mersin Baromuz Türkiye'nin 8. büyük barosudur. Ellerine, emeklerine sağlık. Güzel şeyler yaptılar, ettiler. Ellerine sağlık. Fakat yeterince ses yükseltilmediğini biz gördük. Bir de dönem kuralımız vardır bizim. İki dönem kuralı önemlidir. Her kurumda da olması gerektiğini ben düşünürüm esasen. Mersin Baromuz 100 yıllık bir çınar, 102 yıllık bir çınar. Bunun bir tarihi var, tarihi bir hafızası var, niteliği var, kimyası var. Hiçbir kurumda iki dönemden fazla veyahut da teslim etme kültürünün artık gelişmesi gerektiğini biz düşünürüz. Bu nedir? Mersin Barosu bütün kurumlarıyla, kurullarıyla olsun önemli bir kurum, onursal bir makamdır orası. Mersin Barosu'nun kurullarında, kurumlarında yer almış kişiler bu işi gönüllülük esasına göre yaparlar. Ücret almazlar. O açıdan neden iki dönem kuralı vardır? Prensip kararıdır bu. Teamüldür. Onursal yani makamdan...
1: Yani yasalara bağlanmamıştır.
0: Yasalara bağlanmamış fakat Mersin Barosu'nun ve diğer barolarda da biz bunları görüyoruz. İki dönem kuralıyla sınırlanmasının nedeni de şudur. Teslim etme kültürünün ve kaybederek gitmemektir. Kaybederek gitmeyeceksin hiçbir zaman bir yerden. Teslim edeceksin. Tabii ki ekiplerinde arkadaşlarımız da vardı mevcut yönetimin. Onların hevesini de kırmamak gerekiyordu. Biz kendi grubumuza baktığımızda dinamik, yapısal anlamda tecrübeli, kıdemli avukatlar olduğu gibi 5 yılını doldurmuş olan avukat arkadaşlarımızı da bir sürece dahil ettik. Çünkü yeni avukatların, genç avukatların sorunlarını da çok iyi biliyoruz. Kemal Bey, değişmeyen tek şey değişimdir. Değişmeyen tek şey değişimdir. Değişimde ne vardır? Değişimde heyecan yaratır. Değişim kaliteyi getirir. Değişim yeni bir kültür yaratır. O açıdan Mersin Baromuz'un temel kimyasını, temel niteliğini bozmadan ve akreditasyonunu ve kalitesini arttıracak şekilde biz aldığımız çıtayı emin olun daha yukarılara taşıyacağız. Şimdiye kadar yapılanlar için biz mevcut yönetimimize teşekkür ediyoruz. Ellerine, emeklerine sağlık. Gerçekten kolay bir iş değil. Dışarıdan eleştirmek çok kolaydır. Zamanında başkan yardımcılığı yaptığım için biliyorum. İlk defa biz başkan adaylığımız söz konusu. Grubumuz etkin, grubumuz sağlam. İyi de gidiyoruz. İnsanlardan, meslektaşlarımızdan, yaptığımız genel kurulumuzda, 2024 genel kurulumuzda güzel de bir teveccüh aldık. O teveccühü biz sorumluluk olarak gördük. Sorumluluk gördük. 2024'te az bir farkla ikinci konumdaydık. Genel kurul burada bir süreci bırakmayın, çalışmaya devam edin dedi. O günden günümüze kadar da bugüne kadar da çalışmamıza devam ediyoruz. Projelerimiz var. Projelerimizi ürettik.
1: Evet, projeleri çünkü çoğalttık, önemli olan bunlar. Tabii. Yani projeleri de çoğalttık. Konuşalım istiyoruz. Hı-hı. Çünkü ya her aday ya tabii ki ekibiyle beraber önümüzdeki süreçle ilgili farklı projeler de gündeme taşımak durumunda. Şimdi bakıyoruz sizin kitapçınızı da biraz inceledik gerçekten.
0: Evet.
1: Yani bugüne kadar niye bunlar yapılmadı şeklinde bize bir düşünceyi de beraberinde getirdi. Şöyle sindire sindire en önemli projeleriniz nelerdir efendim olası başkanlığınızda?
0: Yani. Şimdi Kemal Bey koridordan geldiğimizi söyledik az önce.
1: Evet.
0: Fiilen çalışan insanlarız. Projeleri üretmekte hiç sıkıntı yaşamadık. Neden? Çünkü işin içindeyiz. KADES var biliyorsunuz. KADES, evet. Kadına yönelik şiddette başvurulan bir olaydır. Burada ben özellikle belirtmek isterim. ADES projemiz var bizim. ADES, evet. Avukat Destek Sistemi. Tabii.
1: Harika.
0: Avukata yönelik şiddet olayında baro öyle bir sistem kuracak ki avukata herhangi bir şiddet olduğunda aynı KADES'te olduğu üzere koruyucu hizmet sunulacak. Bu bir.
1: Evet.
0: Burada meslektaşlarıma ben özellikle söylüyorum. Merak etme, yalnız değilsin.
1: Evet.
0: Tarsus bölge cezaevi avukat ulaşım sorunu had safhada. Çünkü Tarsus'ta büyük bir cezaevi var. Avukatların oraya ulaşması sıkıntılı. Onunla ilgili bir ulaşım çözümümüz var. Mesleğe daha adil başlangıç projemiz var. Yeni başlayan avukatlarımızın ruhsat alma noktasında çok ciddi rakamlar ödediğini biliyorum. O rakamlar öncelikle düşürülecek.

Çünkü yeni başlayan bir meslektaşımızın imkanı olan var, olmayan var. 32 bin lira gibi bir rakamın ruhsat ve giderleriyle çok yüksek olduğunu ben düşünüyorum.

0: Bilal Bey, önemsediğim bir proje. Türkiye Barolar Birliği ve Mersin Barosu proje ortaklığında Mersin Akdeniz Kadın ve Çocuk Hukuku Merkezi. Tabii. Harika. Biz bunu kuracağız. Şöyle, çok güzel bir Mersin Barosu'nun proje. Mersin Barosu'nun mevcutta TÜRAVAK'a ait olan, Türkiye Barolar Birliği'nin vakfıdır bu, TÜRAVAK'a ait olan burada bir sosyal tesisi var. Şu an Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne kiraya verilmiş vaziyette, eski Mersin evidir. Biz orayı günümüzde yaşanan çocuklara yapılan istismarlar olsun, kadın cinayetleri olsun, kadınlara yönelik şiddet olsun, orayı kira sözleşmesini buradan söylüyorum, feshedeceğiz. Kira sözleşmesini feshedeceğiz. Orayı çocuk ve kadın hukukunun kalesi haline getireceğiz. Kadın hukukunda olsun, çocuk hukukunda olsun görevli avukat arkadaşlarımız orada görev yapacaklar.
1: Evet.
0: Orası bir koruma merkezi haline getirilecek.
1: Evet. Harika bir proje.
0: Evet. Çok böyle güzel bir projemiz var.
1: İşte sosyal sorumluluk dediğimiz konu bu. Biz bütün STK'lardan bunu bekliyoruz. Ya toplumun yaralarına kardeşim parmak basın.
0: Kesinlikle.
1: Siz de elinizden gelen soruna çözüm noktasında girişimi ortaya koyun diyoruz. Ekrandan bunu defalarca söylüyoruz.
0: Aynen öyle.
1: Tebrik ediyorum Sayın Başkan.
0: Sağ ol.
1: Gerçekten yine çok önemli bir proje.
0: Adli yardım ile adalete erişim. Şimdi harika. İmkanı olmayan vatandaşlarımız var. Avukat tayin etme imkanı olmayan vatandaşımız var. Fakat
1: bu Çumuk'ta olan şey değil mi? Bu
0: CMK sistemi bu adli yardım hukuk davasıyla alakalıdır.
1: Anladım. O ceza davalarıyla ilgili, hukukla ilgili. Evet,
0: CMK dediğimiz ceza mahkemesi kanuna göre zorunlu. Evet, ona ayrıca gireceğim. Evet. O da burada.
1: Hı, buyurun.
0: Şimdi adli yardım. Kadın boşanacak. İmkanı yok. Dava açamıyor. Parası yok. Adli yardım onu düzenler. Fakat orada da şöyle bir durum var. Fakirlik belgesi. Yani adli yardıma ihtiyacı olduğunu ispat etmesi gerekiyor. Tapu kayıtları olmaması lazım, araç olmaması lazım adına, bankada hesabının
1: olmaması. Yani gerçekten de ekonomik olarak sıkıntılı bir mağdur olması gerekiyor onlara.
0: Yalnız şöyle, orada ben şunu da belirtmek isterim. Diyelim ki bir kadın var, boşanma. Eşinden şiddet görüyor, boşanmak istiyor. Burada Şanlıurfa'nın bilmem ne köyünde bir tane tapu var, hisseli. Her ne kadar 80 dönüm gözüküyor ise de kadına oradan düşen hissesi 1,5 metrekare. Deniyor ki senin tapun gözüküyor. 1,5 metrekare ile bunun hani orada bir fakirlik belgesi olarak algılanabilir.
1: Evet.
0: Bu bir. İkincisi yine her ne kadar arabuluculuk müessesesi olsa da iş davalarının da adli yardım kapsamına alınması gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü mağdur olan işçi. Hı hı. İşten çıkartılmışsın, 5 kuruş paran yok, evde çocuklar bekliyor vesaire. Yani bu alt başlık altında alınabilir. Adli yardım ile adalete erişimi de hızlandırmamız lazım. Biraz daha o konunun üzerinde çalışma yapılması gerektiğine ilişkin bir projemiz vardır.
1: Bravo.
0: İkincisi. Diğer tarafından CMK uygulamasında gençlere destek. Bu genç avukatlara destektir. Puanlama sisteminde pozitif ayrımcılık yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Vatandaşa da CMK'nın ne olduğunu, zaruri avukatın vazgeçilmez olduğunu iyi anlatılması lazım. Çünkü vatandaş şöyle, yurttaş şöyle algılıyor olayı. Avukat çağrıldığında hemen orada parası ödenecekmiş gibi, cebinden para ödeyecekmiş. Hayır, öyle bir şey yok. Bu devlet tarafından avukata ödenen bir
1: bilgilendirme yapma noktasında evet bazı eksiklikler var.
0: Var.
1: Yani şimdi tabii siz ana böyle başlıklarıyla çünkü çok yoğun bir proje şeyiniz
0: tabii,
1: var.
0: Tabii.
1: Çalışmanız var. Tebrik ediyorum.
0: Tabii.
1: Bunların biz ayrıntısını farklı bir televizyon programımızda daha detaylı uzun sürelerde konuşalım. Çok önemli. Örnek projeler bunlar ama şimdi böyle ana başlıklarıyla
0: gidelim.
1: Gidersek iyi olur efendim.
0: Şimdi ana başlıklar üzerinden gidecek olursak biz gücümüzü, avukatlar gücümüzü avukatlık kanundan alırız. Bizim yasamız vardır. Avukatlık kanunu 76. maddesi ne der? Bir bakalım. 76. madde barolar

0: avukatlık mesleğini geliştirmek, meslek mensuplarının birbirleriyle ve iş sahipleriyle olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni sağlamak, meslek düzenini, ahlakını, saygınlığını, hukukun üstünlüğünü,
1: çok önemli.
0: Burada evet. Önemli. Hukukun üstünlüğünü, insan haklarını savunmak ve korumak diye devam eder. 76 barolara o kadar güzel bir yetki vermiş ki, 76. madde, hukukun üstünlüğünü savunacaksın, insan haklarını koruyacaksın, meslek düzenini sağlayacaksın, vatandaşla avukat arasındaki ilişkiyi tesis edeceksin.
1: Evet.
0: Ve bu gücü, bu niteliği maddeden alınan bu yetkiyi sonuna kadar kullanmak gerekiyor. Çünkü savunma vazgeçilmezdir. Evet. Savunmasız bir adalet düşünülmesi mümkün değildir. O açıdan biraz daha yapılması gereken nedir? Bizler kötü yaptılar demiyoruz. İyi şeyler de yaptılar ama bu 76. maddesini tam işlerlik sağlayamadılar maalesef. Ha, benim burada eleştirim olur. Tabii ki eleştireceğiz. İyi yapılanı alkışlarız. Az yapılanı da eleştiririz. Hiç yapılmayanı da bizler yaparız. Evet. Bizim o irademiz de vardır.
1: Evet. Buyurun. Yani burada topluma dönük bir projeler bunlar. Yani tabii, toplumun tabii. sorunlarına dönük projeler. Şimdi avukatlarla ilgili de sıkıntılar var. Mesela o tabii. ilk kayıt vesaire. Yani, onları da siz projelendirmişsiniz. Yani ya o şimdi Sayın Dündar, ya şunu ben öğrenmek istiyorum. Tamam, bunlara siz devam edin ama ya bir avukatın başı derde düştü.
0: Evet. Evet.
1: Mesleğinden dolayı tutuklandı.
0: Evet.
1: Bunu yaşıyoruz, görüyoruz evet, yani. Evet. Var
0: doğru,
1: mı?
0: Var.
1: Adamın tek suçu mesleğini icra etmesi, sanığı veyahut da müştekiyi savunması.
0: Evet.
1: Ya da darpa uğraması. Şimdi böyle durumlarda
0: evet.
1: siz baro olarak gerçekten bu avukatın yanında yer alabilecek misiniz?
0: Tabii
1: alacak
0: ki.
1: Mısınız?
0: Yani, tabii ki. Şimdi...
1: Yani yasalara şuna buna bakmaksızın meslektaşınız gerçekten belki de bir trafik kazası geçirdi. Gecenin saat 3'ünde 4'ünde olabilir.
0: Tabii.
1: Geçenlerde evet. malum Erdem bir de
0: evet.
1: gencecik
0: maalesef,
1: bir avukatımız, maalesef. Genç kızımız.
0: Maalesef çok
1: yani
0: üzgünüz.
1: Çok üzüldük. Evet. Yüreğimiz parçalandı.
0: Maalesef.
1: Hayatının bağrındayken şimdi
0: Tuğçe Şen
1: yani toprağa verilirken dahi yüzün içerisindeydik. Şimdi acılı bir gün ailesinin yanında olacak mısınız? Mesela orada biz baroyu görmedik. Göremedik. Yani hiçbir haberlerde veyahut da görüntülerde yoktu.
0: Ben hemen
1: yani belki varlardı, biz göremedik.
0: Evet.
1: Ayrı mesele. Ama hissedemedik.
0: Evet. Evet.
1: Yani bir orada baronun yani o kaza neden oldu? Sürücü kusuru ne kadar?
0: Hemen özetlemek
1: alkollü
0: isterim.
1: Buyurun.
0: Tabii, hemen
1: buyurun,
0: özetlemek buyurun. İsterim. Tuğçe Şen genç avukat arkadaşımız. Allah rahmet eylesin.
1: Allah rahmet eylesin.
0: Ailesine sabır diliyorum. Mersin Barosu camiasına da başsağlığı diliyorum buradan tekraren. Mersin Barosu Başkanı ve yönetiminden birkaç arkadaşımız oradaydı. Oraya gittiler, sağ olsunlar. Cenazede yer aldılar. Definde yer aldılar. İştirak ettiler cenazesine. Arkasından sağ olsunlar bu kişinin yakalanmasıyla ilgili ve söz konusu kişinin yargılama sulh ceza mahkemesine çıkartılıp tutuklanmasını da sağladılar. Ellerine emeklerine sağlık. Tabii ki iş yargıya intikal etti. Cenazemizde yer alacağız. Avukatlarımızın başına herhangi bir şey geldiğinde mutlak surette orada olacağız. Orada olacağız. Sorgusuz sualsiz orada olacağız. Her şey başımıza gelebilir. İyi günlerimizde yanlarında yer aldığımız gibi önemli olan kötü günde yer almaktır. Tabii ki meslektaşlarımızın yargılama safahatında uğradıkları saldırılar, ben özellikle yurttaşlarıma şunu söylemek isterim. Sayın yurttaşlar, avukat davanın tarafı değil. Avukat davanın tarafı değil. Avukat hukuku savunur. Avukat orada taraf değildir. Sizin hakkınızı savunur. Avukat sanığı savunmaz. Avukat orada hukuku savunur. Yani bunun ikisinin ayrımının yapılması lazım. Maalesef ki son günlerde avukata yönelik şiddet olaylarının artması bu bilinçsizliğin nedenidir. Burada yapılması, vatandaşların da eğitilmesi gerekiyor. Napolyon'dan bir örnek vermek isterim. Kemal Bey, Napolyon. Napolyon demiş ki zamanında, avukatlar olmasa ülkeyi yönetmek ne kadar da kolay olur diye. Tabii böyle bir sözü var. Aradan biraz zaman geçer. Napolyon cezaevine düşer. Edge Adası'nda tutuklanır. İlk sözü ne olur? Bana avukatımı çağırın. Avukat kötü gün dostudur. Avukat kötü gün dostudur. İyi günde hiçbir zaman avukatlar aranmaz. Avukat
1: ama
0: kötü.
1: Tam tersi olması gerekmez mi? Yani tabii. İyi gününde avukatın olsun.
0: Tabii.
1: Kötü gününün olmasın.
0: Kötü yani, günün olmasın. Evet.
1: İyi gününde avukatın
0: güzel
1: olsun.
0: Güzel bir sözdür o.
1: Yani bu mesela çok yaygın Amerika'da işte böyle evet. Batı ülkelerinde tabii, falan. Tabii. Hep aile avukatlığı vardır. Yani tabii, ailede tabii. Birinin evet, sorunu oldu mu? Veyahut da avukat sadece mahkemeler içinde danışma makamı. Ya ben böyle bir şey yapacağım. Sayın avukatım. Bu yasal mıdır, değil midir? Bu önümüzdeki süreçte hukuk açısından bana ne getirir, ne götürür diye sorulacak bir makam.
0: Kesinlikle.
1: Yani biz... bir miras bırakacaksın. Nasıl bırakacaksın?
0: Tabii.
1: Neyi bırakabilirsin, neyi bırakabilirsin? Çok önemli.
0: Çok önemli.
1: Ya sadece avukat hep böyle hayal ediyoruz mahkeme salonunda. Can araç savunuyor. Öyle değil işte avukatlık.
0: Değil.
1: Avukatlık yaşamın her alanında.
0: Önleyici hukuk hizmeti. Buyurun.
1: Projelere yine devam edelim.
0: Bir şey başınıza gelmeden mutlak surette avukata danışın. Önleyici hukuk hizmeti alınması lazım. Orada esasen sistem şu şekilde ilerlemeli. Yani hukuk sigortası klozlarının gündemde olması lazım. İnsanlar bazı noktalarda hukuksal sorunlar yaşadığı noktada işte para harcamamak için veyahut da işte bir tasarruf edebilmek adına kendileri işlemler yapıyorlar. O işlemler ise dönüşü çok daha pahalıya mal oluyor, olabiliyor maalesef. O açıdan yapılması gereken husus ne? Bir olay gerçekleşmeden en azından danışarak yapmak lazım. Gerçekten adalet pahalı. Ülkemizde adalet çok çok pahalı. Biz bundan üzülerek söylüyorum bunu. Şimdi bir yargılama harçlarına bakıyorsun, dava açmak bir şey, külfet. Süreç içerisinde bilirkişi ücretleri olsun, diğer keşif harçları olsun vesaire harçlar çok çok yüksek. Ben yurttaşlarıma buradan şunu da söylemek isterim. Yani hukuk klozları, hukuksal koruma klozları yaptırsınlar. Bu sistemin artık ülkemizde de oturması gerektiğini ben düşünüyorum. Biz düşünüyoruz. Burada projelerimiz içerisinde de var. Önleyici hukuksal koruma yaptırdığında daha az hasarla bu işlerden çıkabilirler. Şimdi ben müsaadenizle gençler bizim canımız ciğerimiz. Şimdi geleceğimizi Ulu Önder Kemal Atatürk ne demiş? Gelecek sizlere tesis edecektir demiştir. Genç avukat arkadaşlarıma burada ben bir pozitif ayrımcılık yapılması gerektiğini de düşünüyorum. Her yıl mezun sayımız var. Her yıl resmen yağmur yağar gibi bir evet. avukat mezuniyeti var.
1: Doğru.
0: Anneler babalar büyük bir hayalle okutuyorlar çocuklarını. Hukuk fakültesinin okuması da zor bir fakülte. Kazanması zor olduğu gibi okuması da zor bir fakülte. Geliyorlar staja. Stajdan sonra işte avukatlık mesleğine şimdi yeni bir sistem geldi. Hukuk meslek giriş sınavı diye sayıyı azaltmak için getirilen bir sistemdir. Sistem aslında ağır aksak işleyen bir sistem. Çözüm odaklı değildir. Onun eleştirisini ayrıca bir programda yapmak lazım. Genç avukatların gerek staj döneminde gerekse de ofis açılışında desteklenmesi gerekiyor. Bu destekler nasıl olabilir? Vardı. Bağkur primleri sübvanse edilebilir. İlk iki yıl içerisinde hatta el yükseltmek lazım. Yaşadığımız ekonomik sıkıntılara bakıldığında derinleşen bir ekonomik kriz de var. geçmeyen bir ekonomik kriz var maalesef.
1: O yıllardır yani.
0: Yıllardır devam eden.
1: O yeni bir şey değil.
0: Şimdi
1: yani.
0: Genç avukat.

0: Yarımız hukuku savunacaklar, insanların haklarını savunacaklar ve hayata bir şekilde refah içerisinde başlamaları gerekiyor. O açıdan yapılması gereken ofis açmakta ve açtığı ofisi sürdürmekte zorlanmamaları bakımından ilgili bankaların 0 faizle bunu Türkiye Barolar Birliği ve barolar aracılığıyla 0 faizle sübvanse edilecek şekilde kredilendirmesi lazım.
1: Çok güzel. Çok güzel. Ya böyle Sayın Dündar, gerçekten olaya çok reel bakıyorsunuz. Gerçekçi evet. bakıyorsunuz.
0: Tabii.
1: Yani sorunları çözme noktasında önemli vuruşlar ortaya koyuyorsunuz. Bravo. Yani olayı sadece söylen
0: teşekkür ediyorum.
1: Değil, sorunu çözme noktasında çok böyle gerçekçi çözümler ortaya koyuyorsunuz. Tebrik ederim.
0: Evet.
1: Aslında beklenen bu. Yani sivil toplum örgütlerinde yani üyelerine, meslektaşlarına, mesela bizim de cemiyette yıllar yılı bir mekan sorunumuz vardı. 1975'te kurulan bir gazeteler cemiyeti.
0: Evet.
1: Mesela Rüştem Kayatepe cemiyet başkanı olana kadar biz bir hizmet şeyimle hep kiralarda oturduk.
0: Evet.
1: Yani yeri ya bir orada bir burada bir şurada. Yani Başkan Tepe göreve gelmesiyle beraber ilk hamlesini bizim hizmet binamızı.
0: Çok güzel, çok iyi.
1: Çok güzel bir tabii. bina. Yani referans olacak. Yani dışarıdan gelen insanların dair hayran olduğu çok, çok iyi. Kullanışlı güzel. Bir bize hizmet binası hemen yönetimiyle beraber. Ben de o yönetimin içindeydim. Hı-hı. Arkasına bir lokal. Ya mesela şimdi tabii, gazetecilerin tabii, de stres atması, stres beraber olma. Şimdi burada
0: evet.
1: Yapısal hizmetler de bekleniyor.
0: Tabii.
1: Sayın
0: tabii.
1: Dündar. Yani
0: kesinlikle.
1: Mesela bir yani sahil şeridindeyiz. Yani insanlar bir hani bir bakıyoruz mesela Kabızlı'da pek çok kurumun şeyi var.
0: Hepsinin var. Hemen hemen tüm kurumlarım var.
1: İçişleri Bakanlığı'nın, evet. Maliye'nin evet. var. Evet. Avukatların var mı? Bunu merak
0: şimdi
1: ettim.
0: Şöyle.
1: Ya avukatlara da böyle bir dinlenme tesisi yapılabilir
0: evet.
1: mi?
0: Şöyle.
1: Ya da bu geliştirilebilir mi?
0: Sayın İstek şu var. Şu genç mevzusunu bir bitirmek isterim.
1: Bitirelim.
0: Benim hassas olduğum bir buyur, nokta buyur, çünkü.
1: Buyur. Evet, genç avukatlar.
0: Genç avukat arkadaşlarıma evet, ben burada seslenmek isterim.
1: Evet, dinlesinler. Çok önemli bu.
0: Çünkü biz bayrağı onlara teslim edeceğiz. Ülkeyi onların, de. Ülkeyi evet. de onlara teslim edeceğiz. Genç avukatlarımızın bağ kur primlerinin devlet tarafından karşılanması şart. Bu bir. Ofis kurmak kredilerinin oranlarının 0% veyahut da minimum tutulması şart. İş alanlarının genişletilmesi şart. Özellikle ve özellikle avukatlık asgari ücret tarifesinin günün koşullarına uygun olarak düzenlenmesi gerekir. Bu konuyla ilgili de güzel bir projemiz var. Yine CMK ve adli yardım ücret ödemeleri gecikmeden ivedilikle ve gereksiz evrak prosedürlerine boğulmaksızın yapılması gerekiyor. Şimdi gelelim. Evet, stresli bir mesleğimiz var, zor bir mesleğimiz var. Bizim kapımızdan gelen, emin olun Kemal Bey, Sayın İstek, gülerek bir insan gelmez. Bir derdi var ki gelir.
1: Evet.
0: Evet. O açıdan sosyal tesisi olsun, sosyal alanı olsun mutlak surette şart. Az önce belirttiğimiz burada kadın ve çocuk hukuku merkezi kalesi yapacağımız olan yer aslında Mersin Barosu'na sosyal tesis olarak verilen bir yerdi. Fakat bulunduğu konum itibariyle ve fiziki imkansızlık nedeniyle şehir merkezinde Hastane Caddesi'nin arka kısmında
1: biliyorum
0: olan bir
1: orayı.
0: Yer. Yok. Biliyorsunuzdur
1: bir,
0: orayı.
1: Yani orası öyle bir oranın, sosyal hani, tesis olmaz.
0: Sosyal tesis olmaz.
1: Ama böyle bir merkez süper olur.
0: Böyle bir merkeze çevirip Barolar Birliği ile görüşmelerimizi de yapacağız. Gerek serin havanın olduğu bir yerde, gerekse de sahilde, çok da büyük olmasına gerek yok. Bir sosyal tesis şart.
1: Şart.
0: Avukatlarımıza,
1: şart.
0: Gazetecilerimize, şart. Diğer meslek mensuplarının tamamına, çünkü orada bir dinlenme, derin nefes alma ihtiyacımızın olduğu bir yerdir oralar. Yani bunların yapılmasıyla alakalı da bizim projelerimizde var.
1: Evet.
0: İrademizde tam ve Nevşehir barosuna bakıyorum, sosyal tesisini yap.

0: Kayseri Barosu'nun var, Adana'nın var, diğer taraftan Konya'nın, her yerin
1: ya var. Oradaki barolar evet. gelip burada yapıyor. Yapıyorlar testi. Evet, ya, çok kurum yani.
0: Yani
1: şimdi biz bunlar, burada ne yapıyoruz değil mi? Yani olacak iş değil.
0: Tabii ki. Bu motivasyonun arttırılması gerekiyor bizlerin.
1: Evet.
0: Hayır. Meslektaşlarımızın motivasyonun arttırılması bakımından
1: sosyal bu yeni mesela gerekiyor. Yeni şeyler çıkıyor, kanunlar çıkıyor. Mesela hani bazı avukatlar onları kaçıra da biliyor. Ya böyle bir seminer vesaire.
0: Tabii.
1: Düşünüyor
0: tabii,
1: musunuz? Tabii. Yani tabii. bilgilendirme noktasında. İşte arkadaşlar eskiden yasa böyleydi ama değişti şöyle oldu.
0: Evet.
1: Veyahut da artık günümüzde dijital değil mi? Yani dünyada yaşıyoruz. Bunlara mesela bir baro olarak uyarı niteliğinde arkadaşlar şu yasa değişti şöyle bir imkan çıktı veyahut tabii. da dikkat edin böyle bir şey oldu falan tarzında.
0: Bizim mesleğimiz öyle bir meslek
1: yani
0: ki.
1: Bilgiye dayalı bir meslek çünkü.
0: Tabii. Durağan bir meslek değil. Dinamik evet. bir meslek. Bilgiye evet. dayalı bir meslek. Bilgi güçtür. Öncelikle onu da belirtmek isterim. O kadar okursunuz, bir sabah kalkarsınız, yeniden okumak zorunda kalırsınız. Mali müşavirleri de benzetirim ben, evet, meslek mensubu olarak.
1: Değişir.
0: Çok çabuk evet. değişiklikler olur. Tabii ki bu konuyla ilgili de eğitim seminerlerinin arttırılması gerekiyor. Yeni çıkan yasalarla ilgili özellikle ve özellikle gündemde olan avukatlık kanunun değiştirilmesi söz konusu. Bu boyutuyla diğer... İşte kaçakçılık hukuku olsun, özel hukuk, ceza hukuku diye tüm alanlarla alakalı bizim yapmamız gereken nedir? Eğitim seminerlerimizi daha kaliteli ve yüz yüze olacak şekilde yapılması gerekiyor.
1: Evet, çok önemli.
0: Bunların,
1: cevap imkanı bulunuyor çünkü.
0: Bunların paçal yapılması gerekiyor. Uygulama, teori ve diğer akademisyenlerle birlikte yapılması gerekiyor. Çünkü yasanın uygulaması yasada yazar. Fakat uygulaması tamamen farklı olabiliyor. Farklı kararlar çıkabiliyor. Bunların işte güncel Yargıtay kararları olsun, Danıştay kararları olsun veyahut da avukatların dile getirdiği hususlarla beraber o eğitim seminerlerinin daha kaliteli hale getirilmesi gerekiyor. Bizim ekibimizin şunu ben mütevazı olmayacağım bu konuda. 2024'ten günümüze kadar 8 tane hukuk atölyesi kendi içimizde ve 9 tane de ceza atölyesi yaptık. Atölye çalışması. Evet. Çıkanları avukatlarımıza aktardık. Sayın İstek şöyle bir şey var. Hukukta uzmanlık kolay bir şey değil veyahut da mümkün olmayan bir şey esasen. Hukuk derya deniz. Hala bilmediğimiz o kadar çok şey var ki. Bir dava olur, bir olay olur. Flu alanlara girersiniz. Bizler meslektaşlarımızı kalemi keskin avukatlar yetiştirmek adına Mersin Barosu Başkanlığı'na seçildiğimiz takdirde kalemi keskin, bilgili meslektaşlar yetiştirmek adına bu hususları da evet. gündemimizde tutuyoruz.
1: Evet efendim çok çok teşekkür ederiz. Zamanımızda biraz projeler çok.
0: Bitmez benim projem.
1: Bitmez. Yani şimdi bunları ayrı tek tek bunları masaya yatırmamız
0: evet.
1: gerekiyor.
0: Evet.
1: Hani bizim gazeteci olarak birinci derecede önemsediğimiz hangi başkan adayı olursa olsun onların hmm. projelerini ayrıntılarıyla gündeme taşımak
0: evet.
1: ve geleceğe dönük olarak belki siz seçilemeyebilirsiniz.
0: Tabii.
1: Herhangi biri evet. seçildiği zaman o projelerden
0: uygulasınlar.
1: Yararlansınlar.
0: Tabii yararlansınlar.
1: Yani doğruluk yani ben, noktasında
0: evet.
1: hem fikir olunsun.
0: Tabii kesinlikle ben hani projemi evet. kıskanan bir insan değilim. Bunu da Instagram sayfama da koydum.
1: Bravo.
0: Uygulanabilir.
1: Çok şeffaf. Gerçekten örnek bir şu anda seçim
0: evet.
1: stratejisi ortaya koyuyorsunuz. Yani ben ona bakarım. Bazı adaylar aman benim projemi kimse almasın, etmesin.
0: Şimdi hayır hayır yok yok.
1: Ama siz çok evet. açık gönüllülükle olması gerekenleri
0: yeter
1: ifade
0: ki uygulansın isteriz
1: evet,
0: biz.
1: Evet. Genç meslektaşlarınıza karşı çok duyarlı gördüm
0: duyarlıyım.
1: Sizi.
0: Evet şöyle.
1: Yani zorluk çektiniz mi avukatla başladığınız yıllarda?
0: Tabii. Yani, aynı zorlukların
1: onu ben hissettim de yani hep böyle gençler üzerine
0: evet.
1: değil mi? Çok önemli projeleriniz var, duyarlılığınız var.
0: Şunu bahsetmek isterim. Tabii ki bizler de zorluk çektik ama bu dönemdeki çekilen zorluklar daha fazla.
1: Daha fazla.
0: Tabii bunu görmezden gelemeyiz. Şimdiki sistemde enflasyonist ortam, paranın alım gücünün düşük olması, her şeyin çok pahalı olması. Diğer taraftan genç meslektaşlarımızın can suyu dediğimiz adli yardımı CMK ücretlerinin hak ettiği halde 7-8 ay sonra, belki de 3 yıl sonra yatıyor olması gerçekten kanayan bir yara. Bunlara da projelerimiz var. Evet. Bunlarla ilgili mücadelemiz de tamdır. Bu iradeyi de tam olarak göstereceğim. Ben sözünü veriyorum buradan genç meslektaşlarıma. Süremiz kısıtlı zannediyorum.
1: Evet.
0: Sayın İstek, yani avukatın vazgeçilmezliği dedik ya. Evet. Gerçekten avukat halkın nefesidir. Avukatsız iş yapmayın derim ben. Tabii. Öncelikle şunu da belirtmek isterim. Üstad Nazım Hikmet'in avukatına yazmış olduğu, astrokriz usulüyle yazmış olduğu bir şiiri var. Ben bu şiiri çok severim.
1: Vallahi buyurun efendim.
0: Şurada Nazım Hikmet Ran'ın avukatının ismi İrfan Emin.
1: Evet, İrfan Emin.
0: Şimdi baş harfleriyle yazmış burada, baş harfleriyle İrfan Emin. Evet. Der ki üstad, İyi günlerimde çok eller uzanır ellerime. Resmimi, suratımı baş köşeye asarlar. Fakat demir kapıların her kapanışında üzerime, ardında taş duvarların her kaldığım zaman ne arayan beni ne soran. Daha iyi be bunun böyle olduğu. Minnetim ve borçluluğum yalnız sana kalsın. İyi günlerimde benim unuttuğum insan eli nasılsın? Bak, güzel bir şiir. Harika. Avukatın önemini, avukatın tabii ne zaman tabii. çok önem arz ettiğini üstad güzelce şiire dökmüş. Eline, emeğine sağlık, rahmetle anıyorum. Üstad Nazım Hikmet'i de.
1: Evet. Efendim çok teşekkür ediyorum.
0: Bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Ben İçer TV, Sant TV ailesine keyifle de izlediğim kanallardır. Yerelde kent gündemini belirleyen, kent gündemini, gerçeklerini aktaran bir kanaldır. Sizler de ağırladınız bizi. Teşekkür ederim. Evet. Hayırlısı olsun diyelim
1: artık. Şimdi San Radyo dinleyicilerimiz için de buradan uyaralım. Mersin Baro Başkan adayı Avukat Sami Dündar bizlerle oldu. Şimdi Sayın Dündar bu kameradan meslektaşlarına mesajını iletecek. Evet. Hep ben adaylara o fırsatı veriyorum.
0: Tabii.
1: Aradan çekiliyorum. Buyurun diyorum efendim. Kamera sizde.
0: Meslektaşlarım, sevgili meslektaşlarım, kazanıp kaybetmek önemli değil. Önemli olan hukukun üstünlüğünü savunmak, insan haklarını savunmak. Önemli olan Mersin Barosu'nun çıtasını daha yukarılara taşıyabilmek. Önemli olan kaliteli bir meslek anlayışını geliştirebilmek. Önemli olan şucu, bucu, ağacı, beyci değil. Hep birlikte, kucak kucağa birlikte, bu süreçte birlikte olabilmek. Ben yurttaşlarımı öncelikle ve meslektaşlarımı ardından selamlar ve geçtiğimiz hafta daha 3 gün önce kaybetmiş olduğumuz genç meslektaşım maalesef Tuğçe Şen'i rahmetle anıyorum. Allah bu tip acılar vermesin diyorum. Hepinizi saygılarımla selamlıyorum.
1: Evet sayın izleyiciler, şimdi bir hava durumuna bakalım. Sonra tekrar buradayız.

Mersin sabahından herkese günaydınlar değerli izleyiciler. Gelin hep birlikte Mersin ve ilçelerindeki hava durumuna bir göz atalım. Ve bugün zaman zaman yağmur ve gök gürültülü sağanak yağış olacak. Aman dikkat diyelim, 32 dereceyi gösteriyor termometreler. Gece ise yine devam edecek gök gürültülü sağanak yağış olacak. Yarına baktığımızda ise yarın da bölgenin bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar bizi bekliyor. Mersin'in diğer ilçesindeyiz. Anamur'dayız. Anamur'da bugün hava çoğunlukla güneşli olacak. 33 dereceyi gösteriyor termometreler. Gecemiz açık geçecek. Yarına baktığımızda bölgenin bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniliyor. Aydıncık'tayız. Aydıncık'ta yer yer sağanak yağış olacak. 32 dereceyi gösteriyor termometreler. Gecemiz açık geçecek. Yarına

Baktığımızda çoğunlukla güneşli bir gün bizleri karşılayacak. Bozyazı'dayız. Bozyazı'da bugün hava çoğunlukla güneşli olacak. 33 dereceyi gösteriyor termometreler. Gecemiz açık geçecek. Yarın ise bölgenin bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar olacak. Mut'tayız. Mut'ta güneş. Hava güneşli olacak. 36 dereceyi gösteriyor termometreler. Gece açık geçecek. Yarın ise çoğunlukla güneşli bir gün bizleri karşılayacak. Günler'deyiz. Mersin'in Günler ilçesinde bugün kısmen hava güneşli olacak. 30 dereceyi gösteriyor termometreler. Gece çoğunlukla açık geçecek. Yarın ise bölgenin bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağış olacak. Ardından güneş açacak. Silifke'deyiz. Silifke'de güneşli parçalı bulutlu arası bir gün olacak. Bugün 33 dereceyi gösteriyor termometreler. Gecemiz çoğunlukla açık geçecek. Yarın ise yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar bizi bekliyor ve 32 dereceyi gösteriyor termometreler. Erdemli'deyiz. Erdemli'de bugün şiddetli gök gürültülü sağanak yağış olacak. 31 dereceyi gösteriyor termometreler. Gece çoğunlukla açık olacak. Yarın güneşli parçalı bulutlu arası bir gün bizleri karşılayacak. Ve Tarsus'tayız. Tarsus'ta zaman zaman yağmur ve gök gürültülü sağanak yağışlar olacak. 32 dereceyi gösteriyor termometreler. Gece ise şiddetli gök gürültülü sağanak yağış devam edecek. Yarına baktığımızda bölgenin bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağış olacak. Mersin'in son ilçesi Çamlı Yayla'dayız ve zaman zaman yağmur ve gök gürültülü sağanak yağış olacak. Bugün 24 dereceyi gösteriyor termometreler. Gece çoğunlukla açık geçecek. Yarın ise yer yer sağanak yağışlar bizi karşılayacak. Evet değerli izleyiciler, Mersin ve ilçelerinde hava durumu bu şekildeydi. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: San TV İçerti ve San Radyo ortak yayınında birlikte olduk. Tekrar görüşmek üzere. Esen kalın.
1: Kemal İstek'le Haber Merkezi sona erdi.

Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından 2021 yılında hayata geçirilen mahalle mutfakların bugün kent genelinde 59 noktada hizmet veriyor. Özellikle dar gelirli vatandaşlar ve üniversite öğrencileri için önemli bir destek sağlayan proje kapsamında 3 çeşit yemek 35 liradan sunuluyor. Mahalle mutfakları aracılığı ile bugüne kadar 7 milyonun üzerinde öğün ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Meski, yağmur suyu ızgaraları, kolektör hatları ve menfezlerde gerçekleştirilen temizliklerle yağmur suyunun doğal akışını engelleyen unsurları ortadan kaldırıyor. Çalışmalar kapsamında 4 merkez ilçede yaklaşık 27.648 metre hat temizliği gerçekleştirildi. Bu sayede altyapı sisteminin verimliliği artırılırken yağışlar sırasında oluşabilecek su birikintileri ve buna bağlı yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi hedefleniyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri Silifke'nin Cılbayır ve Karakaya mahallelerini birbirine bağlayan yolda gerçekleştirdiği sati asfalt kaplama çalışmasıyla bölge ulaşımına konfor kazandırdı. Toplam 20.500 metrelik güzergahta yürütülen çalışma kapsamında 8 kilometrelik bölüm ilk kez asfaltla buluşurken Silifke'de Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki yol ağında stabilize yol kalmadı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Erdemli ilçesi Karahıdırlı Mahallesi Mazgana mevkisi

0: Türkiye ile Hacı Alanı Mahallesi arasında gerçekleştireceği yol yenileme çalışmaları sebebiyle söz konusu güzergah 8 Temmuz Çarşamba ile 11 Temmuz Cumartesi arası trafiğe kapalı olacak. Belirtilen tarihler içerisinde bu güzergahta ulaşım alternatif yollar üzerinden sağlanacak. Mersin Büyükşehir Belediyesi Dünya Emekliler Günü dolayısıyla kent genelindeki emekli evlerinde düzenlediği etkinliklerle emeklileri bir araya getirdi. Günün anısına kesilen pastalar, müzik eşliğinde geçirilen keyifli anlar ve samimi sohbetler emekli evlerinde bayram havası estirdi. Mersin Büyükşehir Belediyesi içinde bulunduğumuz Muharrem ayı dolayısıyla geleneksel hale getirdiği aşure dağıtımını bu yılda gerçekleştirdi. Büyükşehir tarafından Mersin'in 13 ilçesinde değişik noktalarda eş zamanlı olarak yapılan dağıtımda toplam 19 bin kişilik aşure vatandaşlara ikram edildi. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtır.
2: Samsung bölge satış birincisi mavi beyaz eşyadan çifte fırsat. Hem indirimli

0: tıkla, ister uğra.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34. 357 34 34.

0: sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik. Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33. Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı, numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282, 327-8282.
2: SML Restoran ve Catering.
3: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz.

0: Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
1: 0533 974 4590.
0: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur. Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ABD Başkanı Donald Trump'ın Beştepe'deki kritik görüşmesinden Türkiye-ABD ilişkilerinde yeni dönemin kapısını aralayabilecek açıklamalar çıktı. ABD Başkanı zamanı geldi diyerek Türkiye'ye yönelik katsa yaptırımlarının kaldırılacağı mesajını verdi. Trump ayrıca Türkiye'ye F-35 savaş uçakları satılmasının değerlendirileceğini vurguladı. Türkiye S-400 füzeleri nedeniyle bu programdan çıkarılmıştı. Ankara'daki NATO zirvesinde NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Antonio Costa ortak açıklamalarda bulundu. Üç isim Rusya tehdidine karşı birlik ve savunma işbirliği mesajı verdi. NATO'nun 2026 yılı savunma harcaması tahminleri açıklandı. Verilere göre 2026 yılında en yüksek savunma harcamasını 1 trilyon 32 milyar 849 milyon dolarla ABD gerçekleştirecek. Türkiye'nin 2026 yılı savunma harcamasının 48 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Bu rakamın gayri safi yurt içi hasılaya oranının ise %2,85 olması öngörülüyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Muharrem ayı dolayısıyla etkinlik düzenledi. Etkinlik kapsamında 13 ilçede eş zamanlı olarak 19 bin kişilik aşure vatandaşlarla paylaşıldı. Mersin Valisi Atilla Toros, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Yasin Emre'yi ziyaret etti. Ziyarette Emre'ye görevinde başarı dilekleri iletildi. Toroslar Kent Konseyi'nin 5. olağan seçimli genel kurulu yapıldı. Genel kurulda Kent Konseyi Başkanlığı, Yürütme Kurulu ve Denetleme Kurulu seçimleri yapıldı. Yıldız Akbal, Toroslar.

Kent Konseyi Başkanlığı'na seçildi. Toroslar Belediyesi çocukların yaz tatilini verimli geçirmelerini sağlamak ve spora yönelmelerini teşvik etmek amacıyla yeni bir projeyi hayata geçirdi. Toroslar Belediyesi Spor Kulübü çatısı altında 7-14 yaş arasındaki çocuklara yönelik ücretsiz futbol okulu düzenlenen açılış töreniyle faaliyetlerine başladı. Gülnar Belediye Başkan Yardımcısı Muhammed Olçum, Maden Ocağı ve Taş Kırma İktisadi İşletmesini ziyaret ederek yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Olçum, tesisin genel durumu ve üretim kapasitesi hakkında bilgi aldı. Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre Mersin yılın ilk 6 ayında ihracatını %22,7 artırarak 1 milyar 946,7 milyon dolara ulaştı ve Doğu Akdeniz'in ihracat lideri oldu. Kent ihracatında yaş meyve ve sebze sektörü ilk sırada yer aldı. Mersin'de yolcu minibüsüyle konteyner yükleme vinci çarpıştı. Kazada bir kişi yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle vinçteki demir parçası minibüsün ön camını delerek aracın içine girdi. Minibüste yolcu bulunmaması muhtemel bir faciayı engelledi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Mersin'in Tarsus ilçesinde iki tır kafa kafaya çarpıştı. Kazada ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi. Diğer tır sürücüsünün tedavisi sürüyor. Mersin Emek ve Demokrasi Platformu Özgür Çocuk Parkı'nda düzenlediği basın açıklamasıyla komedyen Deniz Göktaş'ın tutuklanmasını protesto etti. Platform sözcüsü Sevgi Başkavak, sanatın eleştirel düşüncenin gelişiminde önemli bir rol oynadığını vurguladı. Türkiye Minikler Batı Grubu Tekvando Şampiyonası'nda 45 kiloda mücadele eden Mersinli sporcu Aysima Kocaman gösterdiği başarılı performansla Türkiye finallerine yükseldi. Kocaman 15-18 Temmuz'da Sinop'ta düzenlenecek finallerde madalya için tatamiye çıkacak.

0: Reklam kazandırır.
1: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
2: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi, beyaz eşya nokta.com'da.
3: İster tıkla, ister uğra.
4: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
5: Gökhan Eğitim Kurumları.
4: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.

0: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır.

0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33. Özel Modern Tıp Merkezi'nde iç hastalıkları uzmanı Doktor Ali Köşker hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi 2. Çevre Yolu üzeri Anıt Kavşağı civarında.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
6: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
7: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

takvimler 8 Temmuz 2026'yı gösterirken Türkiye ve dünyada öne çıkan gelişmelerle karşınızdayız. NATO zirvesi Ankara'da devam ediyor. Liderler güvenlik politikaları ve bölgesel gelişmeleri görüşmek üzere Beştepe'de bir araya geldi. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Eşara da Ankara'ya geldi. O görüntüleri birazdan aktaracağız. Öte yandan Mersin'de kültür, sosyal, yaşam, güvenlik alanında önemli gelişmeler yaşandı. Asayiş ve trafik başlıkları ile birlikte gündemin tüm detaylarını birazdan sizlere aktaracağım ve başlıyoruz.

0: NATO, devlet ve hükümet başkanları zirvesinin ikinci gününde liderler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Zirvenin bugünkü oturumlarında ittifakın güvenlik gündemi, savunma işbirliği ve bölgesel gelişmeler ele alınırken liderlerin ikili temaslarını da sürdürmesi bekleniliyor. Şimdi de Cumhurbaşkanı'nın NATO Liderler Zirvesi'nde yaptığı konuşmasını ekranlara getiriyoruz.
1: Yeter. Kıymetli devlet ve hükümet başkanları, Lahey Zirvesi'nde aldığımız kararlar temelinde Avrupalı müttefikleri daha yetkin birer güvenlik sağlayıcısı haline getirmeye odaklanmış durumdayız. Türkiye olarak 2030 yılından önce savunma harcamalarımızın oranını %3,5 düzeyine yükseltmek için tedbirlerimizi aldık. Güvenlik ve dayanıklılıkla bağlantılı harcamalarda ise şimdiden %1,5'luk bütçe payına ulaştık. Böylece %5 hedefine Lahey'de belirlenen 2035 yılından 5 sene önce erişmeyi

hedefliyoruz. Kuşkusuz ülkemizin asıl başarısı savunma sanayindeki atılımdadır. Üretim ve ihracat kapasitesi itibariyle dünyanın ilk 10 ülkesi arasına girdik. İttifakta bize tahsis edilen 361 yetenek hedefinin neredeyse tamamını 3 yıl içinde taahhüt edilen tarihinde öncesinde karşılamış olacağız. İttifakımızda eksikliği en çok hissedilen hava ve füze savunma kabiliyetlerine çelik kubbe projemizle 24 milyar dolar ilave bütçe ayırdık. Avrupa'daki en büyük kara ordusuna sahip ülke olarak yeteneklerimizi ihtiyaç duyulan aşamada ittifakın hizmetine sunmanın gayretindeyiz. Kosova'da, Karadeniz'de, Baltıklar ve diğer coğrafyalarda ittifakın harekat, misyon ve tatbikatlarına katkı veren müttefiklerin başında geliyoruz. İHA ve SİHA'ları gerçek muharebe alanlarında başarıyla kullanan bir müttefik olarak tesisini öngördüğümüz insansız sistemlere karşı koyma mükemmeliyet merkezimizi NATO'ya akredite etmeyi temenni ediyoruz. Bu merkezin bilhassa hava ve deniz drone tehditlerine karşı mukabele kabiliyetimizi destekleyeceğine inanıyorum. Değerli misafirler, NATO 3.0 hedefine en kısa zamanda ulaşmamız için şu iki hususa özellikle dikkat çekmek isterim. Birincisi, savunma sanayi başta olmak üzere savunma işbirliğinde müttefikler arasındaki kısıtlamaların kaldırılmasıdır. Savunma sanayi formunda bu mesajın hem endüstri hem hükümet yetkilileri tarafından vurgulanmış olmasını memnuniyetle karşılıyorum. İkincisi, Avrupalı müttefikler olarak kıta savunmasında daha fazla sorumluluk üstlenirken ittifakın bütünlüğünü ve transatlantik ilişkileri zayıflatabilecek tasarruflardan da kaçınmamız gerekiyor. Burada özellikle Avrupa Birliği üyesi müttefiklerimize seslenmek istiyorum. Birliğin güvenlik alanındaki çabalarında azami fayda ancak ve ancak NATO ile gereksiz tekrarlardan kaçınılmasıyla mümkün olabilir. Aklın ve mantığın emrettiği bir işbirliği modeli mümkünken birlik üyesi olmayan müttefiklerin dışlanması, kısıtlı kaynakların boşa sarf edilmesine ve Avrupa'da hiç arzu etmediğimiz bir suni bölünmeye yol açacaktır. Bu tutumun Sayın Genel Sekreter'in işaret ettiği transatlantik savunma sanayi altyapısına hizmet etmediği de açıktır. Değerli mevkidaşlarım, Ukrayna savaşında Sayın Trump'ın barış vizyonunu paylaşıyor, Ukrayna'nın öncelikli ihtiyaç listeleri girişimine desteğimi bildiriyorum. Ukrayna'ya kendi milli envanterimizden sağladığımız askeri desteğe ek olarak puer el erişimi kapsamında katkımızı sürdüreceğiz. Ukrayna'yı desteklerken Rusya'yı da barışa yönlendirecek şekilde iletişim kanallarımızdan istifade ediyoruz. İran krizinin çözüm yoluna girmesinde sabotaj teşebbüslerine rağmen dostum Sayın Trump'ın sergilediği kararlı tutumu takdirle karşılıyorum. Diplomatik çabalarımıza ilave olarak Hürmüz Boğazı'nın mayınlardan temizlenmesi için gerekli katkı

0: vermeye hazırız. Bu vesileyle Türkiye'yi hedef alan füzelere karşı NATO unsurları tarafından sağlanan destek için Amerika ve İspanya başta olmak üzere ilave hava savunma bataryaları konuşlandıran Almanya ve İtalya'ya teşekkürlerimizi ifade ediyorum. Konuşmamızı artırmamızın şart olduğuna inandığım İstanbul İşbirliği girişimi mensubu ortaklarımızın bugün bizlerle olmalarını önemsiyorum. Orta Doğu'da kalıcı barış anahtarının iki devletli çözüm olduğunu bir kez daha vurguluyorum. Özellikle Gazze ve Lübnan'da sükunetin sağlanması için hepimize görev düştüğünü ifade etmek istiyorum. Son olarak terörün tüm biçim ve tezahürleriyle mücadele konusunda tam bir dayanışma içinde olmamız gerektiğini hatırlatıyorum. Ankara zirvesinin hayırlara vesile olmasını diliyor. Zirvenin hazırlıklarında emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Thank you very much.
1: Thank you so much.
0: Thank you.
1: And
2: ve NATO liderler zirvesinden devam ediyoruz. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Eşşara'da 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Ankara'ya geldi. Şara'yı Esenboğa Havalimanı'nda Ticaret Bakanı Ömer Bolat karşıladı. Bolat, Türkiye'nin diplomasi, bölgesel istikrar ve ekonomik işbirliğini güçlendirme yönündeki çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceğini ifade etti.

0: Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Tarsus Şelalesi yanında yapılacak Şelale Kültür, Sanat ve Sosyal Yaşam Merkezi'nin temeli atıldı.
1: Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Tarsus Şelalesi yanında yapılacak Şelale Kültür, Sanat ve Sosyal Yaşam Merkezi'nin temeli törenle atıldı. Törene katılan Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, merkezin Tarsus'un tarihi ve kültürel kimliğine yakışır bir yaşam alanı olacağını söyledi.
2: Değerli hemşehrilerim, hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Hem Sayın Boltaç hem ben yaklaşık olarak 2 yıl önce aldığımız 5 yıllık vizeyi, güveni, desteği hakkıyla yerine getirmek için çalışmak, emek etmek, alın teri dökmek zorundayız ve bu bizim görevimiz. Tarsus değerli bir şehrimiz, çok önemli. Bu tespitler sadece bizler tarafından yapılmıyor. Tüm ülkenin, hatta tüm dünyanın kabul ettiği bir değer. Dünyanın en eski yerleşim yerlerinden biri. Eğer böyle bir tarihi kültürel birikimi olan kente layık olabilirsek, onu bıraktığımız yerden çok daha iyi yerlere taşıyıp bizden sonrakilere teslim edebilirsek ne mutlu bize. Şelale Otel yıkılacak, ne olacak? Acaba belediye otel mi yapacak? Belediye otel yapmaz. Belediye otelci değil. Belediye bugün temelini atacağımız Şelale Kültür, Sanat ve Sosyal Yaşam Merkezi gibi, adından da anlaşılacağı gibi, kamuya, halka açık, onlara fayda sağlayacak tesislere para yatırır. Yeni tahsis edilecek Tarsus Belediyesi'nin yeni tahsis edeceği park alanıyla beraber yaklaşık 13 bin metrekare bir alanı bunu inşa edeceğiz. İnşallah, umut ediyorum, gelecek yılın sonbaharında beraber bu açılışı yaparız. Ne var burada? Hem kapalı hem açık nikah salonu var. Toplantıların, sanat atölyelerinin olacağı ve farklı amaçlarla kullanılabilecek 4 adette 100'er metrekare

0: kilometrelik salonlarımız var. Burada 464 kişilik bir salon olacak. Tiyatro, gösteri, konserler vesaire bazı etkinlikler için. Sanat atölyeleri ve yanında 2 adet sergi salonu. Yine 630 metrekare alan içerisinde bunun 330'u kapalı, 300'ü açık restoran olacak. Toplam içerisinde Tarsus Belediyesi'nin tahsis ettiği otopark alanı haricinde şu anda planda görünen 90 araçlıkta bir araç parkımız olacak ve yaklaşık olarak da 5000 metrekarelik yeşil alanı olacak. Yine bizim için, Tarsus için çok büyük bir eksiklik, az önce tarihinden, kültüründen bahsettiğimiz bu kadar değerli bir kentin 400 bin nüfuslu yere sadece bir tane kültür sanat merkezi olmaz. Yine burada sanatla uğraşan vatandaşlarımızın bize talepleri var. TADK aracılığıyla yaptıkları. Yine sanat atölyeleri ve yanında 2 adet sergi salonu. Eserlerini orada sanatçılarımız sergileyebilsin. İşte bunlar, bu eksikleri giderecek çalışmalar olacak. Tarsus'umuza hayırlı uğurlu olsun her şeyden önce.
1: Protokol üyeleri butona basarak merkezin temelini attı. Törenin ardından Başkan Seçer proje alanında incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.
2: Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden devam ediyoruz. Muharrem ayı dolayısıyla 13 ilçede zamanlı aşure dağıtımı gerçekleştirildi. Toplam 19 bin kişilik aşure vatandaşlarla buluşurken etkinlikte birlik, beraberlik ve dayanışma mesajı da verildi.
1: Mersin Büyükşehir Belediyesi Muharrem ayı dolayısıyla 13 ilçede eş zamanlı olarak 19 bin kişilik aşure dağıttı. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen etkinlikte aşure vatandaşlara ikram edilerek birlik, beraberlik ve dayanışma duyguları paylaşıldı.
3: Allah kabul etsin, Allah her zaman bugünleri nasip etsin. Büyükşehir Belediyesi sayesinde ağzımız tatlandı, Allah razı olsun onlardan. Emeklerine sağlık.
4: Hacdan da yeni geldim, Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyorum, hayırlı uğurlu olsun. Çok güzel, tatlı. Teşekkür ederim.
5: Başkanımız sayesinde ağzımız tatlandı. Allah ondan razı olsun. Ay şurayı paylaşımlı. Mutluyuz. Başkanımızdan da memnunuz.
6: Allah kabul etsin. Teşekkür ederim. Devamını dileriz.
1: Paylaşma ve bereketin simgesi olan aşure dağıtımı Mersin merkezin yanı sıra Tarsus, Erdemli, Silifke, Anamur, Mut, Gülnar, Bozyazı, Aydıncık ve Çamlı Yaylanı'nda aralarında bulunduğu 13 ilçede gerçekleştirildi.
7: Allah razı olsun.
8: Aşure farklı tatların bir araya gelerek oluşturduğu uyum gibi birlik, beraberlik ve kardeşliğin en anlamlı sembollerinden biridir. Bu anlayışla bugün Mersin'in 12 ilçesinde eş zamanlı olarak aşure dağıtımımızı gerçekleştiriyoruz. Toplam 19 bin adet aşureyi vatandaşlarımızla buluşturarak bu güzel geleneğin bereketini ve paylaşma kültürünü tüm ilçelerimizde yaşatıyoruz.
1: Büyükşehir Belediyesi etkinlikle Muharrem ayının manevi atmosferini kent genelinde vatandaşlarla buluşturdu.
2: Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri kent genelinde otellerde yangın güvenliği denetimlerini devam ettiriyor. Denetimlerde yangın alarm sistemleri, yangın merdivenleri ve söndürme ekipmanları da kontrol ediliyor.
1: Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı kent genelindeki otellerde yangın güvenliği denetimlerini sürdürüyor. Yangın Önleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde otellerin, binaların yangından korunması hakkında yönetmelik hükümlerine uygunluğu detaylı şekilde inceleniyor. Denetimlerde yangın pompa sistemi, yangın alarm ve duman dedektörleri, sprinkler sistemi, mutfak söndürme sistemleri, yangın merdivenleri ve yangın dolapları tek tek kontrol ediliyor.
9: Odalarımıza da bulunuyor. Diyelim misafirimiz burada bir sigara içti ve yanlış alarm var. Güvenliğimiz odaya çıkar. Yine alarm aşağıya düştükten sonra tabii ki kontrol olarak güvenliğimiz odaya çıkar. Bizim kendi standartlarımız da vardır. Misafir odada herhangi bir problem yok dese

0: katlamlı denetimlerin Bolu Kartalkaya'da yaşanan otel yangınının ardından yayımlanan genelgeler doğrultusunda yoğunlaştırıldığını belirtti.
1: Şu anda da hepsi normal, yani uygun bir şekilde. Tüplerin kontrolleri de yapılmış, yönetmeliklere uygun.
2: Şimdi biz bu denetimleri 2025 yılı Ocak ayında çıkan Bolu yangınından sonra Kültür Turizm Bakanlığı ve İl Valiliğimizin genelgesine istinaden tüm turizm işletmelerini denetledik, otellerimizi. Eksikleri belirledik. Sonra otellere süre verildi. Süre sonunda eksiklerini tamamlayanlara uygunluğunu verdik. Tamamlayamayanlara ilçe belediyelerine uygunsuzluklarını bildirdik. Otelimizin teknik müdüründen bilgi aldık. Ne gibi işlemler yaptıklarını, hangi tarih aralıklarla periyodik bakımlarını yaptırdıklarının bilgisini aldık. Sonra yangın merdivenlerini kontrol ettik. Yangın dolaplarını kontrol ettik. Yangın denetimimizi tamamladık. Biz Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Yangın Önleme Şube Müdürlüğü olarak görevimizin başındayız. Vatandaşımız herhangi bir yerde bir eksik gördüğünde bizi arayabilir, yazabilir. Denetimlerimizi yapıyoruz. Yani görevimizin başındayız. Vatandaşımız rahat olsun.
0: Büyükşehir Belediyesi denetimlerle hem olası yangın risklerini en aza indirmeyi hem de vatandaşlarla kenti ziyaret eden misafirlerin güvenli konaklamasını sağlamayı hedefliyor.
3: Adana'da NATO'yu protesto amacıyla köprülü kavşağa pankart asan bir kişi gözaltına alındı.
0: Adana'da NATO'yu protesto etmek amacıyla köprülü kavşağa pankart asan bir kişi gözaltına alındı. Olay Seyhan ilçesindeki Celal Bayar köprülü kavşağında meydana geldi. MO isimli şahıs protesto amacıyla köprüye pankart astı. Devriye görevindeki polis ekiplerinin durumu fark etmesi üzerine şahsa müdahale edildi. Valilik kararı gereği köprü ve benzeri alanlara pankart asılmasının yasak olduğu belirtilirken pankart ekipler tarafından kaldırıldı. Gözaltına alınan şüpheli işlemleri yapılmak üzere Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
3: Hatay'da oğlak otlatmak için evden çıktıktan sonra kaybolan 46 yaşındaki Naciye Kıran ekiplerin saatler süren arama çalışması sonucu volkanik arazide bir yarığın içerisindeki mağarada yaralı olarak bulundu.
0: Hatay'da oğlak otlatmak için evden çıkan 46 yaşındaki Naciye Kıran'dan uzun süre haber alınamayınca arama çalışması başlatıldı.
4: Sabah oğlağı alıp gitti. Gittikten 5-10 dakika sonra beni aradı. Dedi ki oğlak dedi topaldı. Abim gile koymuş. Evet. Bisa gile koydum dedi. Ben de tamam orada kalsın dedim. Sonra tamam dedi ben gidiyorum dedi aldı gitti. Saat 9'u geçti. Oğlak 40'cıydık bizde. Ben de bekliyorum kendini.
5: Evet.
4: Gelmedi. Bak oğlaklar sonra geldi. Baktım gelmedi. Gelmeyince şüphelendim. Her gün oğlakla beraber geliyordu. Aradım. Aradığımda ilk yani bana göre çaldı telefon. Meşgul attı gibi geldi bana.
5: Öyle telefonu var mıydı kendisinin?
4: Evet telefonu var.
5: Telefonu şu an çalıyor mu?
4: Çalmıyor işte. O andan itibaren kapalı telefonu.
0: Hasta ilçesine bağlı Haydarlar Mahallesi'nde yaşayan kadının eve yalnızca oğlaklarının dönmesi üzerine yakınları durumu ekiplere bildirdi. İhbarla birlikte bölgeye AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Volkanik arazideki derin yarıklar ve mağaralarda yoğunlaştırılan arama çalışmaları saatlerce sürdü. Ekiplerin titiz çalışması sonucu Naciye Kıran volkanik arazide oluşan bir yarığın içindeki mağarada yaralı halde bulundu. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan kadın tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Kıran'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken olayla ilgili inceleme sürüyor.

0: Mersin'in Tarsus ilçesinde iki motosikletin çarpıştığı kazada bir çocuk, 3 kişi yaralandı. Eski Ömerli Mahallesi'nde meydana gelen kaza anı ise kameralara yansırken yaralılar hastaneye kaldırıldı.
1: Mersin'in Tarsus ilçesinde motosikletlerin çarpışması sonucu biri çocuk, 3 kişi yaralandı. Kaza anı kameraya yansıdı. Kaza Eski Ömerli Mahallesi 1337 sokakta Hürriyet Camii önündeki kavşakta yaşandı. Farklı yollardan gelen iki motosiklet sürücülerinin dikkatsizliği sonucu kavşakta çarpıştı. Çarpışmayla motosikletler devrildi, 3 kişi de yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
0: Aksaray'da evinin önüne park edilen kargo kamyonetine öfkelenen bir kişi aracı yakmaya çalışırken polis ekiplerince gözaltına alındı.
1: Aksaray'da evinin önüne park edilen kargo kamyonetine öfkelenen bir kişi aracı yakmaya çalışırken polis ekiplerine yakalandı. Kamyonetin evinin önüne park edilmesine tepki gösteren şüpheli önce araç sürücüsüyle tartıştı. Kamyonetin yeniden aynı noktaya park edilmesi üzerine eline bıçak alan şahıs aracın lastiklerini kesti. Ardından yanında getirdiği mazotu lastiklere dökerek kamyoneti ateşe vermek isteyen şüpheli, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerini görünce planını gerçekleştiremedi.
2: Söyledik adamlara. Neyi söyledin?
3: Işık yok.
2: Amaçlı.
3: Işık.
4: Ne yaptı abi sen?
2: Abi biz kaç kere uyardık.
4: Niye mi uyardın? Niye uyardın? Niye?
5: Abi ben kaç kere aradık, pazar günü aradık kaç kere.
4: Niye, niye?
5: Hadi
4: abi, bir şey yok. Harbi
5: abi, çekmiyorlar. Aradık, sonra annem dedi.
4: Arabayı çekmiyorlar.
5: Kaç kere koymadılar, sonra gerek. İyi abi. Tespit var, bir şey yok abi. Hadi.
1: Emniyete götürülen şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken olayla ilgili soruşturma sürüyor.
4: Arabayı çekmedikleri için değil mi?
5: Evet.
0: Mersin'in Soroslar ilçesinde yolcu minibüsüyle konteyner yükleme vincinin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı. Kazada vinçteki demir parçası minibüsün ön camını delerek içeri girerken sürücü de hastaneye kaldırıldı.
1: Mersin'in Tarsus ilçesinde iki tırın kafa kafaya çarpıştığı kazada iki kişi hayatını kaybetti. Kaza Mersin-Adana D400 Karayolu Huzurkent Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle karşı yönlerden gelen iki tırın çarpışması sonucu araçlarda büyük hasar oluştu. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak kurtarılarak hastaneye sevk edilen tır sürücüsü Yahya Çay, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. İki tırın kafa kafaya çarpıştığı kazada 16 yaşındaki Şehmus Y. olay yerinde hayatını kaybederken diğer tır sürücüsü Baki T.'nin tedavisinin ise devam ettiği bildirildi.
6: Amerika Birleşik Devletleri'nin New Jersey eyaletinde bir marketin çatısı çöktü.

0: Brezilya'da kart kararına sinirlenen futbolcu hakeme saldırdı. Yola aniden çıkan yaya motosikletin çarpmasıyla yere düştü.
1: Abi buradan yürünür mü? Abi tamam da yaya geç diyor da.
2: Kardeşim aradan geçmezsin ya. Motorumuzun yer yerden geçmeyecek ya.
0: Önünü kaldırarak ilerlemeye çalışan motosikletli kontrolünü kaybedip düştü.

0: Şişel TV WhatsApp ihbar hattı 0538 273 66 66.
1: Sayın seyirciler, bültenimizin sonuna geldik. Tekrar görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
2: Büşra Değerli Ajanda sona erdi.
3: Reklam kazandırır.
2: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında.
4: Türkiye Vestel'leniyor.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve Webasto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
5: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52
6: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625.
7: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
7: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
9: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
10: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
11: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından 2021 yılında hayata geçirilen mahalle mutfakları bugün kent genelinde 59 noktada hizmet veriyor. Özellikle dar gelirli vatandaşlar ve üniversite öğrencileri için önemli bir destek sağlayan proje kapsamında 3 çeşit yemek 35 liradan sunuluyor. Mahalle mutfakları aracılığı ile bugüne kadar 7 milyonun üzerinde öğün ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Meski, yağmur suyu ızgaraları, kolektör hatları ve menfezlerde gerçekleştirilen temizliklerle yağmur suyunun doğal akışını engelleyen unsurları ortadan kaldırıyor. Çalışmalar kapsamında 4 merkez ilçede yaklaşık 27.648 metre hat temizliği gerçekleştirildi. Bu sayede altyapı sisteminin verimliliği artırılırken yağışlar sırasında oluşabilecek su birikintileri ve buna bağlı yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi hedefleniyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri Silifke'nin Cılbayır ve Karakaya mahallelerini birbirine bağlayan yolda gerçekleştirdiği sati asfalt kaplama çalışmasıyla bölge ulaşımına konfor kazandırdı. Toplam 20.500 metrelik güzergahta yürütülen çalışma kapsamında 8 kilometrelik bölüm ilk kez asfaltla buluşurken Silifke'de Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki yol ağında stabilize yol kalmadı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Erdemli ilçesi Karahıdırlı Mahallesi Mazgana mevkii ile Hacı Alanı Mahallesi arasında gerçekleştireceği yol yenileme çalışmaları sebebiyle söz konusu güzergah 8 Temmuz Çarşamba ile 11 Temmuz Cumartesi arası trafiğe kapalı olacak. Belirtilen tarihler içerisinde bu güzergahta ulaşım alternatif yollar üzerinden sağlanacak. Mersin Büyükşehir Belediyesi Dünya Emekliler Günü dolayısıyla kent genelindeki emekli evlerinde düzenlediği etkinliklerle emeklileri bir araya getirdi. Günün anısına kesilen pastalar, müzik eşliğinde geçirilen keyifli anlar ve samimi sohbetler emekli evlerinde bayram havası estirdi. Mersin Büyükşehir Belediyesi içinde bulunduğumuz Muharrem ayı dolayısıyla geleneksel hale getirdiği aşure dağıtımını bu yılda gerçekleştirdi. Büyükşehir tarafından Mersin'in 13 ilçesinde değişik noktalarda eş zamanlı olarak yapılan dağıtımda toplam 19 bin kişilik aşure vatandaşlara ikram edildi. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtır.
2: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi

0: beyaz eşyada. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo beyaz eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla mavi beyaz eşyada sizleri bekliyor.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625. Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
3: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.

0: Modern Tıp Merkezi'nde iç hastalıkları uzmanı Doktor Ali Köşker hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi 2. Çevre Yolu üzeri Anıt Kavşağı civarında.
1: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu bu için 0-324-357-30-30. Renault Dacia Gürsoy Grup. Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
2: Radyonun sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
3: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

olsa şuranın vereceğin daha da yolun var demektir. Koş yeni yıllara, yeni yollara. Ben seni hep beklerim, kadının nice yıllara. Ve yıllar sonra uyanırsam bir hazan sabahında

Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin ikinci gününde liderler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Çekilen aile fotoğrafının ardından zirvenin açılış konuşmasını yapan Erdoğan, savunma sanayinde kısıtlamalar kalkmalı dedi. Öte yandan NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile bir araya gelen ABD Başkanı Donald Trump, konuya dair gelen bir soru üzerine "Benim için İran'la mutabakat bitti" dedi. Danıştay'dan özel eğitim sınıfları için kamera kararı geldi. Danıştay, özel eğitim sınıflarında kamera sistemi kurulmasını engelleyen düzenlemeyi hukuka aykırı bularak iptal etti. Böylece özel eğitim sınıflarında kamera sistemi kurulmasının önündeki hukuki engel kaldırıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Dünya Emekliler Günü dolayısıyla kent genelindeki emekli evlerinde eş zamanlı etkinlikler düzenledi. Emekliler pasta kesimi ve müzik eşliğinde bir araya gelerek sosyal etkinliklerle keyifli vakit geçirdi. Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı sıcak

0: Hava dalgalarına karşı vatandaşları uyardı. Yetkililer özellikle risk grubundaki kişilerin 11-16 saatleri arasında güneşten uzak durmasını, bol sıvı tüketmesini ve sıcak çarpmasına karşı gerekli önlemleri almasını istedi. Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri ihbar üzerine ulaştıkları yaralı kedi ve köpekleri Kaşlı Hayvan Bakım Evi ve Doğal Yaşam Alanı'nda tedavi ederek yeniden sağlığına kavuşturuyor. Ağır yaralı Mucize, Demircan ve Serum isimli hayvanlar veteriner hekimlerin çalışmalarıyla sağlıklarına kavuştu. İklim değişikliği deniz kaplumbağalarının yumurtlama dönemini 2 hafta geciktirdi. Mersin'de Caretta caretta ve Chelonia midas türü deniz kaplumbağaları iklim değişikliği nedeniyle 2 hafta gecikmeli olarak yumurtlamak için kumsallara gelmeye başladı. Uzmanlar vatandaşları kaplumbağalara 25 metreden fazla yaklaşmamaları konusunda uyardı. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Silifke Kaymakamlığı görevine atanan Eyüp Fırat ilçedeki görevine başladı. Kaymakam Fırat ilk gününde kurum amirleri ve kaymakamlık personeli tarafından karşılandı. Mersin'in Silifke ilçesinde geçtiğimiz yıl meydana gelen orman yangınlarında zarar gören toplam 6.115 hektarlık alanda yürütülen rehabilitasyon çalışmaları kapsamında dikilen fidanlar ve doğal gençleşmeyle yeni ormanlar yeşermeye başladı. Rehabilitasyon çalışmaları planlanan program doğrultusunda sürdürülecek. Orman Genel Müdür Yardımcısı Kenan Akduman beraberindeki heyetle birlikte Mersin'de incelemelerde bulundu ve orman yangınlarıyla mücadele çalışmalarını değerlendirdi. Ziyarette ormancılık faaliyetleri ele alındı. Mersin'in Gülnar ilçesinde yürütülen tarımsal sulama projesi tamamlandı. 3 kademeli pompa sistemiyle Karasu suyu Kuskan Mahallesi'ndeki havuzlara ulaştırıldı. Mersin'in Mut ilçesinde sebze yüklü kamyon devrildi. Kazada hurdaya dönen kamyon altında sıkışıp kalan sürücü yaralı olarak kurtarıldı. Yaralı sürücü sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin 3. haftasında oynadığı ilk karşılaşmada Polonya'yı 3-1 mağlup etti ve ligdeki 7. galibiyetini aldı. Filenin sultanları bu skorla Japonya etabına galibiyetle giriş yapmış oldu. 2026 Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı Fransa-Fas maçıyla başlıyor. Yarın Türkiye saatiyle 23'te başlayacak mücadeleyi Arjantinli hakem Facundo Tello yönetecek.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.
2: Reklam kazandırır.
3: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizler alabilirsiniz.
4: Gökhan Eğitim Kurumları.
3: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.

Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602. Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi.

0: K Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
1: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.

0: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
4: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
5: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
6: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
7: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: tıkla, ister uğra.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
2: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652, 0532 787 1652.
3: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
4: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları

0: 0324 325 33 38 0324 325 33 38
1: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
1: 0533 974 4590.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur. Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: Reklam kazandırır. Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
0: Özel Modern Tıp Merkezi'nde iç hastalıkları uzmanı Doktor Ali Köşker hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444

0: 0715 Özel Modern Tıp Merkezi 2. Çevre Yolu üzeri Anıt Kavşağı civarında. Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282 327-8282. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33. Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından 2021 yılında hayata geçirilen mahalle mutfakların bugün kent genelinde 59 noktada hizmet veriyor. Özellikle dar gelirli vatandaşlar ve üniversite öğrencileri için önemli bir destek sağlayan proje kapsamında 3 çeşit yemek 35 liradan sunuluyor. Mahalle mutfakları aracılığı ile bugüne kadar 7 milyonun üzerinde öğün ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Meski, yağmur suyu ızgaraları, kolektör hatları ve menfezlerde gerçekleştirilen temizliklerle yağmur suyunun doğal akışını engelleyen unsurları ortadan kaldırıyor. Çalışmalar kapsamında 4 merkez ilçede yaklaşık 27.648 metre hat temizliği gerçekleştirildi. Bu sayede altyapı sisteminin verimliliği artırılırken yağışlar sırasında oluşabilecek su birikintileri ve buna bağlı yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi hedefleniyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri Silifke'nin Cılbayır ve Karakaya mahallelerini birbirine bağlayan yolda gerçekleştirdiği sati asfalt kaplama çalışmasıyla bölge ulaşımına konfor kazandırdı. Toplam 20.500 metrelik güzergahta yürütülen çalışma kapsamında 8 kilometrelik bölüm ilk kez asfaltla buluşurken Silifke'de Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki yol ağında stabilize yol kalmadı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Erdem ilçesi Karahıdırlı Mahallesi Mazgana mevkii ile Hacı Alanı Mahallesi arasında gerçekleştireceği yol yenileme çalışmaları sebebiyle söz konusu güzergah 8 Temmuz Çarşamba ile 11 Temmuz Cumartesi arası trafiğe kapalı olacak. Belirtilen tarihler içerisinde bu güzergahta ulaşım alternatif yollar üzerinden sağlanacak. Mersin Büyükşehir Belediyesi Dünya Emekliler Günü dolayısıyla kent genelindeki emekli evlerinde düzenlediği etkinliklerle emeklileri bir araya getirdi. Günün anısına kesilen pastalar, müzik eşliğinde geçirilen keyifli anlar ve samimi sohbetler emekli evlerinde bayram havası estirdi. Mersin Büyükşehir Belediyesi içinde bulunduğumuz Muharrem ayı dolayısıyla geleneksel hale getirdiği aşure dağıtımını bu yılda gerçekleştirdi. Büyükşehir tarafından Mersin'in 13 ilçesinde değişik noktalarda eş zamanlı olarak yapılan dağıtımda toplam 19 bin kişilik aşure vatandaşlara ikram edildi. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtır.
2: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
3: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi beyaz eşya nokta.com'da.
4: İster tıkla, ister uğra.
5: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
6: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
7: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat

0: Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
1: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında 0324 alan koduyla 231 39 56. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
2: Özel Modern Tıp Merkezi'nde iç hastalıkları uzmanı Doktor Ali Köşker hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi 2. Çevre Yolu üzeri Anıt Kavşağı civarında.
1: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505-990-6625.
3: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
4: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin ikinci gününde liderler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Çekilen aile fotoğrafının ardından zirvenin açılış konuşmasını yapan Erdoğan, savunma sanayinde kısıtlamalar kalkmalı dedi. Öte yandan NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile bir araya gelen ABD Başkanı Donald Trump, konuya dair gelen bir soru üzerine "Benim için İran'la mutabakat bitti" dedi. Danıştay'dan özel eğitim sınıfları için kamera kararı geldi. Danıştay, özel eğitim sınıflarında kamera sistemi kurulmasını engelleyen düzenlemeyi hukuka aykırı bularak iptal etti. Böylece özel eğitim sınıflarında kamera sistemi kurulmasının önündeki hukuki engel kaldırıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Dünya Emekliler Günü dolayısıyla kent genelindeki emekli evlerinde eş zamanlı etkinlikler düzenledi. Emekliler pasta kesimi ve müzik eşliğinde bir araya gelerek sosyal etkinliklerle keyifli vakit geçirdi. Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı sıcak hava dalgalarına karşı vatandaşları uyardı. Yetkililer özellikle risk grubundaki kişilerin 11-16 saatleri arasında güneşten uzak durmasını, bol sıvı

0: tüketmesini ve sıcak çarpmasına karşı gerekli önlemleri almasını istedi. Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri ihbar üzerine ulaştıkları yaralı kedi ve köpekleri Kaşlı Hayvan Bakım Evi ve Doğal Yaşam Alanı'nda tedavi ederek yeniden sağlığına kavuşturuyor. Ağır yaralı Mucize, Demircan ve Serum isimli hayvanlar veteriner hekimlerin çalışmalarıyla sağlıklarına kavuştu. İklim değişikliği deniz kaplumbağalarının yumurtlama dönemini 2 hafta geciktirdi. Mersin'de Caretta caretta ve Chelonia midas türü deniz kaplumbağaları iklim değişikliği nedeniyle 2 hafta gecikmeli olarak yumurtlamak için kumsallara gelmeye başladı. Uzmanlar vatandaşları kaplumbağalara 25 metreden fazla yaklaşmamaları konusunda uyardı. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Silifke Kaymakamlığı görevine atanan Eyüp Fırat ilçedeki görevine başladı. Kaymakam Fırat ilk gününde kurum amirleri ve kaymakamlık personeli tarafından karşılandı. Mersin'in Silifke ilçesinde geçtiğimiz yıl meydana gelen orman yangınlarında zarar gören toplam 6.115 hektarlık alanda yürütülen rehabilitasyon çalışmaları kapsamında dikilen fidanlar ve doğal gençleşmeyle yeni ormanlar yeşermeye başladı. Rehabilitasyon çalışmaları planlanan program doğrultusunda sürdürülecek. Orman Genel Müdür Yardımcısı Kenan Akduman beraberindeki heyetle birlikte Mersin'de incelemelerde bulundu ve orman yangınlarıyla mücadele çalışmalarını değerlendirdi. Ziyarette ormancılık faaliyetleri ele alındı. Mersin'in Gülnar ilçesinde yürütülen tarımsal sulama projesi tamamlandı. 3 kademeli pompa sistemiyle Karasu suyu Kuskan Mahallesi'ndeki havuzlara ulaştırıldı. Mersin'in Mut ilçesinde sebze yüklü kamyon devrildi. Kazada hurdaya dönen kamyon altında sıkışıp kalan sürücü yaralı olarak kurtarıldı. Yaralı sürücü sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Amilli kadın voleybol takımı 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin 3. haftasında oynadığı ilk karşılaşmada Polonya'yı 3-1 mağlup etti ve ligdeki 7. galibiyetini aldı. Filenin sultanları bu skorla Japonya etabına galibiyetle giriş yapmış oldu. 2026 Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı Fransa-Fas maçıyla başlıyor. Yarın Türkiye saatiyle 23'te başlayacak mücadeleyi Arjantinli hakem Facundo Tello yönetecek.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam kazandırır.
2: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
3: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.

0: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
1: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30 Renault Dacia Gürsoy Grup Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
2: Özel Modern Tıp Merkezi'nde iç hastalıkları uzmanı Doktor Ali Köşker hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi 2. Çevre Yolu üzeri Anıt Kavşağı civarında.

0: Çok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
1: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemek

0: Ali Usta İşletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: Merhaba efendim. Gündemdeki gelişmeleri sizlere aktaracağız ve hatırlatacağız. Ülkemizin ev sahipliğinde Ankara'da NATO zirvesi gerçekleştirildi. 2 gün boyunca NATO'ya üye ülkelerin hükümet başkanları ve devlet başkanları Ankara'ya geldiler ve Ankara'da 2 gün boyunca NATO zemininde ve ayrıca ikili görüşmeler çerçevesinde temaslarda bulundular. NATO zirvesi liderler toplantısı bugün gerçekleştirildi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ve tabii bütün liderler bu toplantıya katıldılar. Eşleriyle birlikte gelen liderlerin eşlerini de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Hanım konuk etti. Ve külliyede bulunan müze ve kütüphane gezildi. Ayrıca Türkiye hakkında Türkiye'nin potansiyelleri ve turizmi öne çıkartan ögeleri tanıtıldı, anlatıldı. Hükümet başkanlarının ve devlet başkanlarının eşlerine Emine Hanım ve yanında bulunan yardımcıları tarafından. Tabii NATO zirvesinin açılış konuşmasını Cumhurbaşkanı Erdoğan gerçekleştirdi. Erdoğan konuşmasında şu noktalara değindi.
1: 7 Temmuz'da etkinlikler ve bakanlar düzeyindeki çalışma yemekleriyle başlayan 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde ikinci günde devlet ve hükümet başkanları Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde liderler toplantısı için bir araya geldi. Oturumlarda NATO'nun gelecek dönemde izleyeceği güvenlik politikalarına yön verecek kararlar ele alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan zirvenin açılış konuşmasını yaptı.
2: Sayın Genel Sekreter, kıymetli devlet ve hükümet başkanları, Lahey zirvesinde aldığımız kararlar temelinde Avrupalı müttefikleri daha yetkin birer güvenlik sağlayıcısı haline getirmeye odaklanmış

durumdayız. Türkiye olarak 2030 yılından önce savunma harcamalarımızın oranını %3,5 düzeyine yükseltmek için tedbirlerimizi aldık. Güvenlik ve dayanıklılıkla bağlantılı harcamalarda ise şimdiden %1,5'luk bütçe payına ulaştık. Böylece %5 hedefine Lahey'de belirlenen 2035 yılından 5 sene önce erişmeyi hedefliyoruz. Kuşkusuz ülkemizin asıl başarısı savunma sanayindeki atılımdadır. Üretim ve ihracat kapasitesi itibariyle dünyanın ilk 10 ülkesi arasına girdik. İttifakta bize tahsis edilen 361 yetenek hedefinin neredeyse tamamını 3 yıl içinde taahhüt edilen tarihinde öncesinde karşılamış olacağız. İttifakımızda eksikliği en çok hissedilen hava ve füze savunma kabiliyetlerine Çelik Kubbe projemizle 24 milyar dolar ilave bütçe ayırdık. Avrupa'daki en büyük kara ordusuna sahip ülke olarak yeteneklerimizi ihtiyaç duyulan aşamada ittifakın hizmetine sunmanın gayretindeyiz. Kosova'da, Karadeniz'de, Baltıklar ve diğer coğrafyalarda ittifakın harekat, misyon ve tatbikatlarına katkı veren müttefiklerin başında geliyoruz. İHA ve SİHA'ları gerçek muharebe alanlarında başarıyla kullanan bir müttefik olarak tesisini öngördüğümüz insansız sistemlere karşı koyma mükemmeliyet merkezimizi NATO'ya akredite etmeyi temenni ediyoruz. Bu merkezin bilhassa hava ve deniz drone tehditlerine karşı mukabele kabiliyetimizi destekleyeceğine inanıyorum. Değerli misafirler, NATO 3.0 hedefine en kısa zamanda ulaşmamız için şu iki hususa özellikle dikkat çekmek isterim. Birincisi, savunma sanayi başta olmak üzere savunma işbirliğinde müttefikler arasındaki kısıtlamaların kaldırılmasıdır. Savunma sanayi formunda bu mesajın hem endüstri hem hükümet yetkilileri tarafından vurgulanmış olmasını memnuniyetle karşılıyorum. İkincisi, Avrupalı müttefikler olarak kıta savunmasında daha fazla sorumluluk üstlenirken ittifakın bütünlüğünü ve transatlantik ilişkileri zayıflatabilecek tasarruflardan da kaçınmamız gerekiyor. Burada özellikle Avrupa Birliği üyesi müttefiklerimize seslenmek istiyorum. Birliğin güvenlik alanındaki çabalarında azami fayda ancak ve ancak NATO ile gereksiz tekrarlardan kaçınılmasıyla mümkün olabilir. Aklın ve mantığın emrettiği bir işbirliği modeli mümkünken birlik üyesi olmayan müttefiklerin dışlanması, kısıtlı kaynakların boşa sarf edilmesine ve Avrupa'da hiç arzu etmediğimiz bir suni bölünmeye yol açacaktır. Bu tutumun Sayın Genel Sekreter'in işaret ettiği transatlantik savunma sanayi altyapısına hizmet etmediği de açıktır. Değerli mevkidaşlarım, Ukrayna savaşında Sayın Trump'ın barış vizyonunu paylaşıyor, Ukrayna'nın öncelikli ihtiyaç listeleri girişimine desteğimi bildiriyorum. Ukrayna'ya kendi milli envanterimizden sağladığımız askeri desteğe ek olarak PUER-L erişimi kapsamında

0: anlamında katkımızı sürdüreceğiz. Ukrayna'yı desteklerken Rusya'yı da barışa yönlendirecek şekilde iletişim kanallarımızdan istifade ediyoruz. İran krizinin çözüm yoluna girmesinde sabotaj teşebbüslerine rağmen dostum Sayın Trump'ın sergilediği kararlı tutumu takdirle karşılıyorum. Diplomatik çabalarımıza ilave olarak Hürmüz Boğazı'nın mayınlardan temizlenmesi için gerekli katkıyı vermeye hazırız. Bu vesileyle Türkiye'yi hedef alan füzelere karşı NATO unsurları tarafından sağlanan destek için Amerika ve İspanya başta olmak üzere ilave hava savunma bataryaları konuşlandıran Almanya ve İtalya'ya teşekkürlerimizi ifade ediyorum. Konuşmamızı artırmamızın şart olduğuna inandığım İstanbul İşbirliği girişimi mensubu ortaklarımızın bugün bizlerle olmalarını önemsiyorum. Orta Doğu'da kalıcı barış anahtarının iki devletli çözüm olduğunu bir kez daha vurguluyorum. Özellikle Gazze ve Lübnan'da sükunetin sağlanması için hepimize görev düştüğünü ifade etmek istiyorum. Son olarak terörün tüm biçim ve tezahürleriyle mücadele konusunda tam bir dayanışma içinde olmamız gerektiğini hatırlatıyorum. Ankara zirvesinin hayırlara vesile olmasını diliyor. Zirvenin hazırlıklarında emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Thank you very much.
1: Thank you so much.
0: Thank you.
1: And I want...
2: Değerli seyirciler, basına kapalı olarak liderler toplantısı 3,5 saat sürdü. Sonrasında tabii bir açıklama yapıldı. Bir ortak açıklama gerçekleştirildi. Yani zirvenin bir nasıl geçtiği ve zirvede alınan kararlara yönelik de bir açıklama, bir basın bildirisi yayımlandı. Bu bildiride tabii ki şöyle şu konulara yer verildi. Onlar da şu değerli seyirciler. 50 milyar dolarlık savunma alımı yapılmaya karar verildi. NATO çerçevesinde 50 milyar dolarlık savunma alımı yapılmasına karar verildiği belirtildi. Ayrıca Ukrayna'ya askeri yardımların devam ettirileceği belirtilirken İran'a da mesaj gönderildi. İran'a nükleer silah sahibi olmaması gerektiği belirtildi. Ayrıca Hürmüz Boğazı'nın açık tutulması gerektiği de dile getirildi. Bu mesaj da İran'a gönderildi. Sonuç bildirgesinde bu noktalar dikkat çekti değerli seyirciler. Tabii şu da dikkat çekti. Hatırlanacağı üzere Donald Trump'ın NATO zirvesine katılmak için 7 Temmuz'da Türkiye'ye gelmesi ve gelişinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la kameraların karşısında bir görüşme yapması ve bu görüşmede gazetecilerin kendisine sormuş olduğu sorulara İran konusunda, Ukrayna konusunda, Türkiye'ye verilecek olan F-35'ler konusunda kendisine sorulan sorulara vermiş olduğu cevapların ve orada dile getirdiği konuların hiçbirine Donald Trump'ın liderler toplantısında değinmemesi dikkat çekmiş durumda. Yani liderlerin bir arada olduğu NATO'nun ana toplantısında Donald Trump İran'ı konu edinmedi, Ukrayna-Rusya savaşını konu edinmedi, İsrail'i konu edinmedi, Suriye'yi konu edinmedi, F-35'leri konu edinmedi. Hiç bu konulara değinmedi. Bu da dikkatlerden kaçmadı ki şimdilerde de bu zirveyi yorumlayan hem Türk hem de yabancı gazeteciler Donald Trump'ın neden böyle bir strateji izlediği yönünde makalelerini de şu anlarda yazıyorlar. Şimdi tabii İlginç anlar da bu zirvede yaşandı. Bugün sabah erken saatler.

Nerede? Fransa Cumhurbaşkanı Macron Ankara'da bir sabah koşusuna çıktı liderler toplantısına katılmadan önce. Ayrıca tabii liderler zirvesinin yapılacağı Beştepe'de Ankara kedileri vardı, külliyede beslenen, külliyede kalan. Yabancı basın mensupları çok fazla ilgi gösterdiler Ankara kedilerine. Bununla birlikte liderler zirvesi yapıldığı sırada özel olarak korunan, çok sıkı korunan bölgeye bir tekir sokak kedisinin girmesi dünya basınında yer almış durumda. Bununla birlikte tabii zirvede aile fotoğrafı çekilirken liderler arasında yapılan espriler var. Bunları basın duymadı. Neler konuşulduğu, neye gülündüğü konusunda tabii ki ses olmadığı için herhangi bir bilgi yok. Hoş anlarda yaşanmış durumda. Tabii liderlere ikram edilen Beştepe'deki yemekler konusunda da hemen hemen bütün dünya liderlerinin çok övgüler yağdırdığı, hizmet konusunda, ikram konusunda, organizasyonun genel anlamıyla kusursuz bir şekilde planlanması konusunda da NATO Genel Sekreteri Rutte başta olmak üzere bütün dünya liderlerinin de övgüler yağdırdığını da gördük. Tabii zirve sona eriyor. Yavaş yavaş ülkemizden ayrılışlar da başlıyor. Şimdilerde de tabii Ankara'da Beştepe başta olmak üzere bazı mekanlarda da özel olarak güvenlikli alanlarda ülkelerin liderlerinin ikili görüşmeleri de gerçekleştiriliyor ve yavaş yavaş da olağanüstü güvenlik önlemleri nedeniyle Ankara'da alınan tedbirlerde yavaş yavaş gevşetilmeye başlandı. Rutin bir havaya önümüzdeki saatlerde Ankara genelinde de dönülecek. Bunu da aktaralım. Tabii Donald Trump İran'la barışı bitirdi. Şöyle ki Donald Trump İran'la ilgili gelişmeler kendisine sorulduğunda liderler zirvesi sonrasında gazetecilerin bu konuyla ilgili sorularını cevaplandırırken Donald Trump bu akşam İran'ı çok sert bir şekilde vuracağız dedi. İran'la ateşkes bitmiştir dedi. Şimdi evvelsi gün İran Hürmüz Boğazı'ndan izinsiz geçiş yaptığı gerekçesiyle iki gemiyi vurdu. Hatta sonradan üç gemiyi vurduğu gelen bilgiler arasında bu gemilerde de yangın çıktı. Ama gemi mürettebatından ölen ya da yaralanan herhangi bir kimse olmadı üç gemide. Tabii Donald Trump da bunun üzerine biz de İran'a bir saldırı düzenledik dedi. Ayrıca İran'ın çeşitli noktalarından Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne yönelik de füzeler gittiği de dün gece saatlerinde paylaşıldı. Şimdi acaba öyle mi olacak? Bu gece Donald Trump tekrar İran'ı bombalayacak mı sorusu kafalarda doğdu. Ama geride bıraktığımız dönemde alıştı dünya kamuoyu. Donald Trump İran'ı vuracağız dedi, vurmadı. İran'ı ezeceğiz dedi, ezmedi. Sözlerinden geri döndü. Ama ateşkes konusunda da anlaştık, bu iş bitti, barış geliyor dedi, barış gelmedi. Yani Donald Trump'ın bilerek mi yapıyor yoksa bilmeden mi, gelişi güzel mi konuşuyor? Bunu şu ana kadar hiç kimse anlamış değil. Donald Trump'ın bu konudaki dış politika konusundaki tavrı henüz çözülebilmiş değil. Ama İran'da da tabii cenaze töreni var. Ali Hamaney Meşed'de doğum yerinde yarın toprağa verilecek ve Meşed'de Ali Hamaney'in ki İsrail'in ve ABD'nin bombalaması sonrasında hayatını kaybetmişti. Ali Hamaney'in cenaze törenine de 25 milyondan fazla kişinin katılması bekleniyor. Bu gece İran'ın bazı noktalarını belki de Meşed'i de vuracak olması nasıl karşılanacak dünya kamuoyunda, bunu da hep birlikte yaşayacağız, göreceğiz. İran'da neler olacak, bunu da ilerleyen saatlerde göreceğiz. Devam edelim. Dünya ve Türkiye gündeminden Mersin'e geldiğimizde değerli seyirciler, tabii
Mersin'de de Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ki aynı zamanda Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı da olan Sayın Vahap Seçel'in yönlendirmesiyle Büyükşehir Belediyesi'nin yatırımları

0: devam ediyor. Bu yatırımlar çerçevesinde Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus ilçesinde Şelale Kültür ve Sanat Evi'nin temelini attı.
1: Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Tarsus Şelalesi yanında yapılacak Şelale Kültür, Sanat ve Sosyal Yaşam Merkezi'nin temeli törenle atıldı. Törene katılan Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, merkezin Tarsus'un tarihi ve kültürel kimliğine yakışır bir yaşam alanı olacağını söyledi.
2: Değerli hemşerilerim, hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Hem Sayın Boltaç hem ben yaklaşık olarak 2 yıl önce aldığımız 5 yıllık vizeyi, güveni, desteği hakkıyla yerine getirmek için çalışmak, emek etmek, alın teri dökmek zorundayız ve bu bizim görevimiz. Tarsus değerli bir şehrimiz, çok önemli. Bu tespitler sadece bizler tarafından yapılmıyor. Tüm ülkenin, hatta tüm dünyanın kabul ettiği bir değer. Dünyanın en eski yerleşim yerlerinden biri. Eğer böyle bir tarihi kültürel birikimi olan kente layık olabilirsek, onu bıraktığımız yerden çok daha iyi yerlere taşıyıp bizden sonrakilere teslim edebilirsek ne mutlu bize. Şelale Otel yıkılacak, ne olacak? Acaba belediye otel mi yapacak? Belediye otel yapmaz. Belediye otelci değil. Belediye bugün temelini atacağımız Şelale Kültür, Sanat ve Sosyal Yaşam Merkezi gibi, adından da anlaşılacağı gibi kamuya, halka açık, onlara fayda sağlayacak tesislere para yatırır. Yeni tahsis edilecek Tarsus Belediyesi'nin yeni tahsis edeceği park alanıyla beraber yaklaşık 13 bin metrekare bir alana bunu inşa edeceğiz. İnşallah, umut ediyorum, gelecek yılın sonbaharında beraber bu açılışı yaparız. Ne var burada? Hem kapalı hem açık nikah salonu var. Toplantıların, sanat atölyelerinin olacağı ve farklı amaçlarla kullanılabilecek 4 adet de 100'er metrekarelik salonlarımız var. Burada 464 kişilik bir salon olacak. Tiyatro, gösteri, konserler vesaire bazı etkinlikler için. Sanat atölyeleri ve yanında 2 adet sergi salonu. Yine 630 metrekare alan içerisinde bunun 330'u kapalı, 300'ü açık restoran olacak. Toplam içerisinde Tarsus Belediyesi'nin tahsis ettiği otopark alanı haricinde şu anda planda görünen 90 araçlıkta bir araç parkımız olacak ve yaklaşık olarak da 5000 metrekarelik yeşil alanı olacak. Yine bizim için, Tarsus için çok büyük bir eksiklik, az önce tarihinden, kültüründen bahsettiğimiz bu kadar değerli bir kentin 400 bin nüfuslu yere sadece bir tane kültür sanat merkezi olmaz. Yine burada sanatla uğraşan vatandaşlarımızın bize talepleri var. TADK aracılığıyla yaptıkları. Yine sanat atölyeleri ve yanında 2 adet sergi salonu. Eserlerini orada sanatçılarımız sergileyebilsin. İşte bunlar, bu eksikleri giderecek çalışmalar olacak. Tarsus'umuza hayırlı uğurlu olsun her şeyden önce.
1: Protokol üyeleri butona basarak merkezin temelini attı. Törenin ardından Başkan Seçer proje alanında incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.
0: Mersin Büyükşehir Belediyesi Muharrem ayı dolayısıyla bütün ilçelerde 10

0: 3 ilçede 19 bin kase aşure dağıttı.
1: Mersin Büyükşehir Belediyesi Muharrem ayı dolayısıyla 13 ilçede eş zamanlı olarak 19 bin kişilik aşure dağıttı. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen etkinlikte aşure vatandaşlara ikram edilerek birlik, beraberlik ve dayanışma duyguları paylaşıldı.
2: Allah kabul etsin, Allah her zaman bugünleri nasip etsin. Büyükşehir Belediyesi sayesinde ağzımız tatlandı, Allah razı olsun onlardan. Emeklerine sağlık.
3: Hacdan da yeni geldim, Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyorum, hayırlı uğurlu olsun. Çok güzel, tatlı. Teşekkür ederim.
4: Başkanımız sayesinde ağzımız tatlandı. Allah ondan razı olsun. Aşure ayı paylaşımını mutluyuz. Başkanımızdan da memnunuz.
5: Allah kabul etsin. Teşekkür ederim. Devamını diliyoruz.
1: Paylaşma ve bereketin simgesi olan aşure dağıtımı Mersin merkezin yanı sıra Tarsus, Erdemli, Silifke, Anamur, Mut, Gülnar, Bozyazı, Aydıncık ve Çamlı Yaylanı'nda aralarında bulunduğu 13 ilçede gerçekleştirildi.
6: Allah razı olsun.
7: Aşure farklı tatların bir araya gelerek oluşturduğu uyum gibi birlik, beraberlik ve kardeşliğin en anlamlı sembollerinden biridir. Bu anlayışla bugün Mersin'in 13 ilçesinde eş zamanlı olarak aşure dağıtımımızı gerçekleştiriyoruz. Toplam 19 bin adet aşureyi vatandaşlarımızla buluşturarak bu güzel geleneğin bereketini ve paylaşma kültürünü tüm ilçelerimizde yaşatıyoruz.
1: Büyükşehir Belediyesi etkinlikle Muharrem ayının manevi atmosferini kent genelinde vatandaşlarla buluşturdu.
0: NATO zirvesi başlamadan önce önleyici tedbirler çerçevesinde çok sayıda kişi gözaltına alındı. Hatta tutuklananlar var. Sonraki süreçte de bunlardan bir bölümü de serbest bırakıldı. NATO zirvesi devam ederken Ankara'da başta olmak üzere bazı kentlerde de gözaltıları ve tutuklamaları protesto etmek amacıyla da bazı gruplar tarafından protesto eylemleri düzenlendi, polis müdahalede bulundu, zaman zaman da arbede yaşandı. Tabii protestolardan biri de Adana'da gerçekleştirildi. Adana'da Seyhan ilçesinde Köprülü Kavşak'ta bir kişi kavşağa NATO zirvesini ve NATO'yu protesto eden pankartlar astı, dövizler taşırken polis müdahalede bulundu.
1: Adana'da NATO'yu protesto etmek amacıyla Köprülü Kavşağı pankart asan bir kişi gözaltına alındı. Olay Seyhan ilçesindeki Celal Bayar Köprülü Kavşağı'nda meydana geldi. MO isimli şahıs protesto amacıyla köprüye pankart astı. Devriye görevindeki polis ekiplerinin durumu fark etmesi üzerine şahsa müdahale edildi. Valilik kararı gereği köprü ve benzeri alanlara pankart asılmasının yasak olduğu belirtilirken pankart ekipler tarafından kaldırıldı. Gözaltına alınan şüpheli işlemleri yapılmak üzere Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
0: İzmir'in Seferihisar ilçesinde Halk Plajı'nda bir kadın plajda güneşlenmek, denize girmek isteyen bir aileye sert tepki göstermiş, saldırmıştı. Sonrasında şikayet üzerine o kadın gözaltına alınmış ve adli kontrole serbest bırakılmıştı. Ama Seferihisar Cumhuriyet Savcılığı'nın itirazı üzerine o kadın hakkında tutuklanma kararı verildi.
1: İzmir'in Seferihisar ilçesinde plajda şezlong tartışması sırasında anne ve kızına hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan kadın hakkında tutuklama kararı verildi.
8: Bağırıyor musun? Bağırıyor musun? Burada uğradığımız şeyi herkes görüyor.
1: Ürkmez İpek Kum plajında yaşanan olayda İA isimli kadınla anne ve kızı arasında şezlong nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma sırasında yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
8: Bakıyor musun? Bana görüyor musun? Herkes görüyor mu? Burada uğradığımız şeyi herkes görüyor. Sakin ol.
1: Olayın sosyal medyada tepki toplamasının ardından gözaltına alınan İA nefret ve ayrımcılık suçlamasıyla sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine dosyayı yeniden değerlendiren mahkeme, delillerin henüz tam toplanmamış olmasıyla kaçma ve delil karartma şüphesini gerekçe göstererek İA hakkında tutuklama kararı verdi.
0: İstihbarati bilgileri değerlendiren Mersin polisi bir ev ve bir iş yerini takip aldı. Teknik ve fiziki takip sonrasında baskın gerçekleştirildi. Baskında duvar, 200 adet duvar saati içerisine özenle yerleştirilmiş binlerce uyuşturucu hap ve tarihi eser niteliği taşıyan objeler ele geçirildi. Mersin'de polisin düzenlediği operasyonda duvar saatlerinin içine gizlenmiş yüz binlerce uyuşturucu hapla tarihi eser niteliğinde çok sayıda obje ele geçirildi. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde narkotik, istihbarat ve kom ekiplerinin ortak çalışmasıyla Yenişehir ilçesindeki bir ev ve depo tespit edildi. Belirlenen iki adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler 4 kişiyi gözaltına aldı. Aramalarda 200 duvar saatinin içerisine özenle gizlenmiş 48 kilo 774 gram ağırlığında 186.905 uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonda ayrıca bronz ve gümüş sikkeler, yüzükler ve İbranice yazılar bulunan deri çantaların da aralarında yer aldığı, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen toplam 1992 obje ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hatay'da oğlaklarını otlatmak için ağalından, evinden ayrılan kadından haber alınamadı. Kadın kayboldu. Ekipler aradılar saatler boyunca. Kadın yaralı olarak arazide bir mağarada bulundu.
1: Hatay'da oğlak otlatmak için evden çıkan 46 yaşındaki Naciye Kıran'dan uzun süre haber alınamayınca arama çalışması başlatıldı.
9: Sabah oğlağı alıp gitti. Gittikten 5-10 dakika sonra beni aradı, dedi ki oğlak dedi topaldı, abim gile koymuş. Evet. İsa gile koydum dedi. Ben de tamam orada kalsın dedim. Sonra tamam dedi, ben gidiyorum dedi, aldı gitti. Saat 9'u geçti, oğlak 40'cıydık bizde, ben de bekliyorum kendini.
10: Evet.
9: Gelmedi, bak oğlakla sonra geldi, baktım gelmedi. Gelmeyince şüphelendim, her gün oğlakla beraber geliyordu. Aradığımda ilk, yani bana göre çaldı telefon, meşgul attı gibi geldi bana.
10: Öyle telefonu var mıydı kendisinin?
9: Evet, telefonu var.
10: Telefonu şu an çalıyor mu?
9: Çalmıyor işte, o andan itibaren kapalı telefonu.
1: Hasta ilçesine bağlı Haydarlar Mahallesi'nde yaşayan kadının eve yalnızca oğlaklarının dönmesi üzerine yakınları durumu ekiplere bildirdi. İhbarla birlikte bölgeye AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Volkanik arazideki derin yarıklar ve mağaralarda yoğunlaştırılan arama çalışmaları saatlerce sürdü. Ekiplerin titiz çalışması sonucu Naciye Kıran, volkanik arazide oluşan bir yarığın içindeki mağarada yaralı halde bulundu.
11: Gel.
1: İlk müdahalesi olay yerinde yapılan kadın tedavi edilmekte.

0: Aksaray'da evinin önüne park edilen kargo kamyonetine öfkelenen bir kişi aracı yakmaya çalışırken polis ekiplerine yakalandı. Kamyonetin evinin önüne park edilmesine tepki gösteren şüpheli önce araç sürücüsüyle tartıştı. Kamyonetin yeniden aynı noktaya park edilmesi üzerine eline bıçak alan şahıs aracın lastiklerini kesti. Ardından yanında getirdiği mazotu lastiklere dökerek kamyoneti ateşe vermek isteyen şüpheli, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerini görünce planını gerçekleştiremedi.
1: Söyledik adamlara.
2: Ali Gürkan Şamiloğlu'yla İçel Gündemi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam tanıtır.
4: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
5: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
6: Gökhan Eğitim Kurumları.
5: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
7: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
8: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
9: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
10: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
11: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
12: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
13: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
2: Ali Gürkan Şamiloğlu'yla İçer Gündemi devam ediyor.

Bir sürücünün karıştığı ilginç kaza görenleri şaşkına çevirdi.

0: Trabzon'da bir vatandaşın baykuşla sohbeti yüzleri güldürdü.
1: Ulan bizim eve bir baykuş girmedi, bu da girdi ya. Bizim eve bir baykuş girmedi, bu da girdi ya. Sen ne çirkin adamsın? Gel bana, gel. Ulan bana da mıydı? Bizim eve her türlü kuş girdi. Bir baykuş girmediydi. O da baykuş eve girdi. Hoş geldin sen, çok çirkin bir canlısın sen. O öyle kararmamaya çirkinleşiyorsun. Demin çok güzeldin. Gel kışım. Sen ne arıyorsun burada?
0: Adana'da sıcaktan bunalan çocuklar havuz talebinde bulundu.
2: Terlemek için vallahi.
3: Peki ölmekten korkmuyor musun?
2: Hayır abi. Biz ölürsek, boğursak burada belediyenin vebali olsun üzerine.
3: Neden?
2: Abicim burada havuz yapmıyorlar. Biz de geçen gün kardeşimiz boğuldu, biz de kurtardık. Ama devlet, belediyemiz havuz yapsaydı burada hiçbir şey, herhangi bir şeyler olmazdı. Biz de çığlıklar dövüyoruz. Annelere alacağına çığlıklar alsın. Doğru değil mi abi Kılıç? Şimdi onlar, ailesi alacağını onlar alasın abi.
0: İsrail'in mezalimi devam ediyor. Terör estiren İsrail, şimdi de Batı Şeria'da bir süredir Yahudi yerleşimcilere yer açmak amacıyla Filistinlilerin evlerini yıkıyor, ahırlarını, bahçelerini, araçlarını yakıyor.
4: İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentine bağlı El Deyrat köyünde Filistinlilere ait iki evi, bir çadırı ve su kuyusunu yıktı. Yaklaşık 25 kişinin yaşadığı evlerin yıkımı sırasında yaşanan olaylarda iki Filistinli plastik mermilerle yaralanırken iki kişi de gözaltına alındı. Evleri yıkılan Filistinliler tüm zorluklara rağmen bölgeyi terk etmeyeceklerini belirterek İsrail'in uygulamalarına tepki gösterdi. Köy muhtarı Maidi El Adra, İsrail'in bölgede yerleşimcilere ait yol inşası için daha önce 12 ev hakkında yıkım tehdidinde bulunduğunu öne sürerek uluslararası topluma destek çağrısı yaptı. Filistinli aktivistler ise İsrail ordusunun köye baskın düzenlediğini ve bölgede Filistinlilere ait toprakların yerleşimciler tarafından işgal edildiğini iddia etti.
0: Değerli seyirciler, Hindistan'da bir tünel inşaatı sırasında toprak kayması oldu. Ölü ve yaralılar var.
4: Hindistan'da tünel inşaatının sürdüğü bölgede meydana gelen heyelan can aldı. Kerala eyaletindeki Vayanad tünel projesi sahasında yaşanan felakette işçilerin kaldığı geçici barakalar dev toprak kütlesinin altında kaldı. Heyelan sırasında oluşan çamur seli bir akaryakıt tankerini ve çok sayıda aracı sürükledi. İlk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. Yetkililer çok sayıda

0: da kişinin halen toprak altında olabileceğini belirtirken bölgede arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor. Kozhikode ile Vayanad bölgelerini birbirine bağlayacak proje tamamlandığında Hindistan'ın en uzun 3. karayolu tüneli olma özelliğini taşıyacak.
1: İçel TV WhatsApp ihbar hattı 0538 273 66 66.
2: Yarın tekrar birlikte olacağız. Bizde kalın, hoşça kalın.
3: Ali Gürkan Şamiloğlu'yla İçel gündemi sona erdi.
4: Reklam kazandırır.
5: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
6: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında.

0: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
6: SML Restoran ve Catering.
7: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
6: 0533 974 4590.
7: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
6: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
8: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.

0533 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından 2021 yılında hayata geçirilen mahalle mutfakların bugün kent genelinde 59 noktada hizmet veriyor. Özellikle dar gelirli vatandaşlar ve üniversite öğrencileri için önemli bir destek sağlayan proje kapsamında 3 çeşit yemek 35 liradan sunuluyor. Mahalle mutfakları aracılığı ile bugüne kadar 7 milyonun üzerinde öğün ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Meski yağmur suyu ızgaraları

Kolektör hatları ve menfezlerde gerçekleştirilen temizliklerle yağmur suyunun doğal akışını engelleyen unsurları ortadan kaldırıyor. Çalışmalar kapsamında 4 merkez ilçede yaklaşık 27.648 metre hat temizliği gerçekleştirildi. Bu sayede altyapı sisteminin verimliliği artırılırken yağışlar sırasında oluşabilecek su birikintileri ve buna bağlı yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi hedefleniyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri Silifke'nin Cılbayır ve Karakaya mahallelerini birbirine bağlayan yolda gerçekleştirdiği sati asfalt kaplama çalışmasıyla bölge ulaşımına konfor kazandırdı. Toplam 20.500 metrelik güzergahta yürütülen çalışma kapsamında 8 kilometrelik bölüm ilk kez asfaltla buluşurken Silifke'de Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki yol ağında stabilize yol kalmadı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Erdemli ilçesi Karahıdırlı Mahallesi Mazgana mevkii ile Hacı Alanı Mahallesi arasında gerçekleştireceği yol yenileme çalışmaları sebebiyle söz konusu güzergah 8 Temmuz Çarşamba ile 11 Temmuz Cumartesi arası trafiğe kapalı olacak. Belirtilen tarihler içerisinde bu güzergahta ulaşım alternatif yollar üzerinden sağlanacak. Mersin Büyükşehir Belediyesi Dünya Emekliler Günü dolayısıyla kent genelindeki emekli evlerinde düzenlediği etkinliklerle emeklileri bir araya getirdi. Günün anısına kesilen pastalar, müzik eşliğinde geçirilen keyifli anlar ve samimi sohbetler emekli evlerinde bayram havası estirdi. Mersin Büyükşehir Belediyesi içinde bulunduğumuz Muharrem ayı dolayısıyla geleneksel hale getirdiği aşure dağıtımını bu yılda gerçekleştirdi. Büyükşehir tarafından Mersin'in 13 ilçesinde değişik noktalarda eş zamanlı olarak yapılan dağıtımda toplam 19 bin kişilik aşure vatandaşlara ikram edildi. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeler aktardık.

0: Reklam tanıtır.
1: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve Webasto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Webasto klima sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
4: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30 Renault Dacia Gürsoy Grup Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
3: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
5: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
6: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
7: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

Buzlu yolları tek başına geçemez. Bir yanı gitti bir yanı kal. Bir nefes al, içimde kal. Yakaladım seni.

Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin ikinci gününde liderler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Çekilen aile fotoğrafının ardından zirvenin açılış konuşmasını yapan Erdoğan, savunma sanayinde kısıtlamalar kalkmalı dedi. Öte yandan NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile bir araya gelen ABD Başkanı Donald Trump, konuya dair gelen bir soru üzerine "Benim için İran'la mutabakat bitti" dedi. Danıştay'dan özel eğitim sınıfları için kamera kararı geldi. Danıştay, özel eğitim sınıflarında kamera sistemi kurulmasını engelleyen düzenlemeyi hukuka aykırı bularak iptal etti. Böylece özel eğitim sınıflarında kamera sistemi kurulmasının önündeki hukuki engel kaldırıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Dünya Emekliler Günü dolayısıyla kent genelindeki emekli evlerinde eş zamanlı etkinlikler düzenledi. Emekliler pasta kesimi ve müzik eşliğinde bir araya gelerek sosyal etkinliklerle keyifli vakit geçirdi. Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı sıcak hava dalgalarına karşı vatandaşları uyardı. Yetkililer özellikle risk grubundaki kişilerin 11-16 saatleri arasında güneşten uzak durmasını, bol sıvı tüketmesini ve sıcak çarpmasına karşı gerekli önlemleri almasını istedi. Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri ihbar üzerine ulaştıkları yaralı kedi ve köpekleri kaşlı hayvan bakım evi ve doğal yaşam alanında tedavi ederek yeniden sağlığına kavuşturuyor. Ağır yaralı Mucize, Demircan ve Serum isimli hayvanlar veteriner hekimlerin çalışmalarıyla sağlıklarına kavuştu. İklim değişikliği deniz kaplumbağalarının yumurtlama dönemini 2 hafta geciktirdi. Mersin'de Caretta caretta ve Chelonia midas türü deniz kaplumbağaları iklim değişikliği nedeniyle 2 hafta gecikmeli olarak yumurtlamak için kumsallara gelmeye başladı. Uzmanlar vatandaşları kaplumbağalara 25 metreden fazla yaklaşmamaları konusunda uyardı. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Silifke Kaymakamlığı görevine atanan Eyüp Fırat ilçedeki görevine başladı. Kaymakam Fırat ilk gününde kurum amirleri ve kaymakamlık personeli tarafından karşılandı. Mersin'in Silifke ilçesinde geçtiğimiz yıl meydana gelen orman yangınlarında zarar gören toplam 6.115 hektarlık alanda yürütülen rehabilitasyon çalışmaları kapsamında dikilen fidanlar ve doğal gençleşmeyle yeni ormanlar yeşermeye başladı. Rehabilitasyon çalışmaları planlanan program doğrultusunda sürdürülecek. Orman Genel Müdür Yardımcısı Kenan Akduman beraberindeki heyetle birlikte Mersin'de incelemelerde bulundu ve orman yangınlarıyla mücadele çalışmalarını değerlendirdi. Ziyarette ormancılık faaliyetleri ele

0: alındı. Mersin'in Gülnar ilçesinde yürütülen tarımsal sulama projesi tamamlandı. 3 kademeli pompa sistemiyle Karasu suyu Kuskan mahallesindeki havuzlara ulaştırıldı. Mersin'in Mut ilçesinde sebze yüklü kamyon devrildi. Kazada hurdaya dönen kamyon altında sıkışıp kalan sürücü yaralı olarak kurtarıldı. Yaralı sürücü sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin 3. haftasında oynadığı ilk karşılaşmada Polonya'yı 3-1 mağlup etti ve ligdeki 7. galibiyetini aldı. Filenin sultanları bu skorla Japonya etabına galibiyetle giriş yapmış oldu. 2026 Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı Fransa-Fas maçıyla başlıyor. Yarın Türkiye saatiyle 23'te başlayacak mücadeleyi Arjantinli hakem Facundo Tello yönetecek.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.
2: Reklam kazandırır.
3: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
4: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
5: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
6: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
7: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
8: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602
9: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
5: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Reklam tanıtım. Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
2: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652, 0532 787 1652.
0: SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
0: 0533 974 4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
0: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
3: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
4: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625.
0: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
5: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
6: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30 Renault Dacia Gürsoy Grup Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
7: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
8: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652
9: 233 66 55 Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55

0: tıkla, ister uğra.
1: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırnıl Sanayi Sitesi Mersin. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
2: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
1: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde, iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
3: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
4: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
5: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: reklam kazandırır.
1: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizler alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
3: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
3: 0533 974 4590.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
3: SML Restoran ve Catering, Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.

0: hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
2: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
0: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

geceleri uykularım kaçıyor. Bir burukluk çöküyor yüreğime. İşte o an bütün kalbim acıyor. Seviyorum, seviyorum, kimselerden saklayamam aşikar. Seviyorum, seviyorum, yüreğimde şimdi gerçek sevda var. Yaşayamam, yaşayamam senden ayrı kalırsam bir an bile. Paylaşamam, paylaşamam, seni inan, seni inan kimse. Seviyorum.

0: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
1: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura Yaşat İşhanı'nda, Arkadaş Kundura Üzüm İşhanı'nda.
7: Radyonun sosyal medya hesaplarının üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
8: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: reklam kazandırır. Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi, Toroslar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444-07-15.
0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları.

0: İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33. Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144-4602 0542-144-4602.
1: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
0: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı, numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282, 327-8282.
2: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
3: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Reklam tanıtım. Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.

kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı operatör doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi Toroslar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444 07 15.

0: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625. Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0-324-357-30-30. Renault Dacia Gürsoy Grup. Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
2: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
3: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

sarmak bizden geçti. Bizden geçti, bizden geçti. Gönül yormak bizden geçti. Yüzleşince aynalarda.

Ben bu gece ölmezsem ölmem ölmem hiçbir vakit. Dağ gibi bir yiğide kıydı geçti sanki vakit. Ne demeli şu zalime, kal bu gece kal ya da git. Azrail'im